karlı bir akşamdı Ankara'da. Son kez el ele yürümüştük. Bitmesin istediğim yola kısacık beraberliğimizin bütün anılarını sığdırmıştık. Yazarsın bana demiştin. Ben de yazarım sana sık sık. Ağlıyordum. Sen görmeyesin diye kaldırmıyordum başımı. Elimi daha sıkı tuttum. Anlıyordum. Bu ayrılığa dayanmıyordu kalbim. Öğrettiğim çiçek adlarını unutma dedim. Kelebekleri kitap arasında kurutma. Sık sık fotoğraf çektir, yolla bana. Kitaplarım sana emanet. İncitme kimseyi. Kin büyütme kalbinde. Beni bekle. Yol bitti. Gidiyordun artık. Gitti. Sokakta gördüklerimi, filmlerdeki aktörleri sen sandın bir süre. Kin büyütmedim kalbimde. Söz vermiştim sana diye. Kitaplarını okudum. Kelebeklere dokunmadım. Öğrendiğim çiçek adlarına yenilerini ekledim. En çok fesleğini, çoban heybesini, akşam sefasını sevdim. Seni beklerken çok şey öğrendim. Yolunu gözlediğim, sevdiğim ilk adam. Nasılsa bulacaktır seni diye her görüşümde aynı güçle seslendim. Uçak, babama selam söyle. Beni kötü rüyalardan uyandıran sevdiğim ilk adam. Bebeysen, seni nasıl özledim. Kar yağıyor şimdi. 30 yaşım bitti. Kitapların bende. Kelebekler gibi kar tanelerim. Kendi yolumda yürürken hiç unutmadım o cümleyi. Selamını aldım babacığım. Kin büyütmedim kalbimde. Küçük kızının gözleri hala senin çiçeklerinde. Uçak, babama selam söyle. Uçak, babama selam söyle.

0: Zafer Yolu'na ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535-253-98-08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
3: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1 artı 1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın.

Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: İncile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu. İncila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye İncile çikolataları.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: yapmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
1: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
0: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Mikrocerrahi yöntemiyle bel ve boyun fıtığı ameliyatları Özel Fuar Hastanesi'nde beyin ve sinir cerrahisi uzmanı operatör doktor Nizamettin Kazan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Safımız bellidir. Safımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin safıdır. Herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Avrupa Meydanı'na bekliyoruz.
2: Tüm vatandaşlarımızı Ankara Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da Fuar Hastanesi önünden ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Gün FM 99.9.

0: Ünefem 99.9.
1: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
2: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
5: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
10: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
11: Reklamları dinlediniz.
12: 99.9 Afyon Gün FM.
11: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim, 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen Fabrika Satış Mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
3: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran.

0: lezzeti tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
1: Safımız bellidir. Safımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin safıdır. Herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Avrupa Meydanı'na bekliyoruz.
2: Tüm vatandaşlarımızı Ankara Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da Fuar Hastanesi önünden ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Günaydın sevgili dinleyenlerimiz. Gün FM'de Güne Merhaba programındasınız. Tüm dinleyicilerimize güzel, keyifli, huzur dolu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz.

Biz yerel gazetelerin haberleriyle programımıza devam ediyoruz. Bugün 26 Haziran 2026 ve günlerden Cuma. Haber turumuz Afyonşehir Gazetesi ile başlıyor. AK Parti İl Başkanı Turgay Şahin, geçen Mayıs ayında partilerine katılan Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın 40 yıllık AK Partili gibi olduğunu vurgulayarak, gerek Burcu Hanım cephesinde gerekse bizim teşkilatımız cephesinde bir yadırgama yok. Ben mutlu olduğunu gözlemliyorum. Gerek belediye başkanımız gerek onunla beraber geçen belediye meclis üyelerimiz 40 yıllık AK Partili gibi diye konuştu. Turgay Şahin Sabah gazetesine konuştu ve detaylar Afyonşehir'in bugün manşetinde sevgili dinleyenlerimiz. Afyonkarahisar Polis Meslek Eğitim Merkezi 32. dönem mezuniyet töreni büyük bir gurur ve coşkuyla gerçekleştirildi. Polis Akademisi marşı eşliğinde başlayan törende eğitimlerini başarıyla tamamlayan 432 polis memuru meslek hayatlarına ilk adımlarını attı.

Haber turumuz sürüyor sevgili dinleyenlerimiz. Uşak Tekstil Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Ağoğlu, Afyon Valisi Doçent Doktor Naci Aktaş'ı makamında ziyaret etti. Gerçekleşen ziyarette sanayi ve üretim alanındaki gelişmeler, organize sanayi bölgelerinin çalışmaları ve bölgesel işbirliği imkanları üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü tarafından 13 yıl aradan sonra güncellenen Türkiye Diri Fay Haritası, ilimizin deprem tehlikesine ilişkin önemli yeni verileri ortaya koydu. Son yıllarda yapılan ayrıntılı arazi çalışmaları, yüzey kırığı haritalamaları ve paleosismolojik araştırmalar sonucunda hazırlanan yeni haritada, İlimizde çok sayıda yeni fay tanımlanırken birçok fayın da aktiflik durumu yeniden değerlendirildi. Afyon Kocatepe Üniversitesi Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdür Yardımcısı ve Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Çağlar Özkaymak'ın bu yeni haritaya ilişkin açıklamaları bugün Gazete 3'te. Ana Haber gazetesindeyiz. AK Parti Afyonkarahisar heyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'yla bir araya gelerek ilimizde devam eden ve planlanan ulaşım yatırımlarını değerlendirdi. Görüşmede karayolu projeleri, yüksek hızlı tren çalışmaları ve altyapı talepleri ele alınırken Afyonkarahisar'ın ulaştırma alanındaki ihtiyaçları da masaya yatırıldı. Sevgili dinleyenler, Afyon kent merkezinde bulunan Hıdırlık Tepesi mevkiinde bir evin çatısına çıkan ve ağırlığı nedeniyle çatının çökmesi sonucu mahsur kalan inek, itfaiye ekiplerinin bir saatlik titiz çalışmasıyla kurtarıldı. Ve Kocatepe Gazetesi. İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetçi, İhsaniye Belediye Başkanı Emine Gökçe, İlçe Milli Eğitim Müdürü Arif Kavas ve şube müdürleriyle birlikte İhsaniye Atatürk İlkokulu'nu ziyaret ederek öğrencilerle bir araya geldi. Ziyarette öğrencilere çeşitli karne hediyeleri verildi. Sevgili dinleyenler, Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın şehir dışında olması nedeniyle Belediye Başkan Vekilliği görevini AK Parti Belediye Meclis Üyesi Fatma Gamze Kılıç üstlendi. Kılıç dün çeşitli organizasyonlarda yer aldı ve sevgili dinleyenlerimiz böylece haber turumuzu da programımızda tamamlamış bulunuyoruz. Bir şarkı dinleyelim, ardından sevgili dinleyenlerimiz hava durumu bölümüne uğrayacağız. Güzel bir Ajda Pekkan şarkısı.

Programı sürüyor ve hava durumu bölümündeyiz. İlimizde bugün hava parçalı bulutlu. Beklenen en yüksek sıcaklık 28, en düşük sıcaklık ise 14 derece.

Sevgili dinleyenlerimiz, Barış Manço'nun bu güzel şarkısıyla yayınımızı sürdürdük. Afyon Belediyesi tarafından Mevlana'nın 7. kuşak torunu ve şehrin önemli manevi değerlerinden Sultan Divani Hazretlerini anmak amacıyla hazırlanan geleneksel 40 hatimli şifalı aşure programının duası gerçekleştirildi. Program kapsamında gerçekleştirilen semazen gösterisi vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Dua programına Afyon Belediye Başkan Vekili Fatma Gamze Kılıç, İsçihisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıç Arslan, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol ve İl Müftüsü Lütfü İmamoğlu katıldı. Afyon Belediyesi tarafından hazırlanan geleneksel 40 hatimli şifalı aşurenin vatandaşlara ikramı bugün Zafer Meydanı'nda gerçekleştirilecek. Saat 14'teki aşure dağıtım programına tüm vatandaşlar davet edildi. Bu haberi radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten aktardım sizlere. Gün boyu gelişmeleri radyomuzun haber sitesi günefem.net'ten takip edebilirsiniz. Sevgili dinleyenlerimiz, yayınımızda yine müzik diyoruz. Bu kez Çelik geliyor mikrofona.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restorant. Farina Restorant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
6: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
7: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak çaprazında. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
0: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankadar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın.

0: 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te. Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
1: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
3: Çilekli düşle.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
6: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suit Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
7: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
8: Türkiye'nin helvacısı, helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
9: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
10: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
13: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223 25 0.
14: Reklamları dinlediniz.
15: 99.9 Afyon Gün FM.
16: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
17: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
18: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
2: Yaşam Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 32'li Mare tuvalet kağıdı 199 lira 95 kuruşa. Yaşam Migros mağazalarında.
3: Migros, hepimize iyi gelecek.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçici

Dün telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te. Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
1: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 0745. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
2: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
3: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
4: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
5: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
8: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
9: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
10: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
11: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
10: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
12: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler. Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
14: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
0: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Cildiye Polikliniğinde akne ve akne izleri için komedon temizliği, peeling ve dermapen uygulamaları dermatoloji doktoru Ali Ertan Ercan tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Safımız bellidir. Safımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin safıdır. Herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Avrupa Meydanı'na bekliyoruz.
3: Tüm vatandaşlarımızı Ankara Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da Fuar Hastanesi önünden ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniğinde tüm ağız ve diş sağlığı işlemleri diş hekimlerimiz Büşra Mermer ve Elif Şevval Akyol tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi diş hekimliği işlemleri için lütfen randevu alınız. Telefon 0272 223 44 44.

0: Ve pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
3: Çilekli düşle.
0: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
4: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
6: Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
7: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030 Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
8: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
9: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
10: Ferman Mobilya, Gazlıgöl Caddesi numara 92'de.
9: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM. reklamlarınız Gül FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
15: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniği ile selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav. Lezzeti kovalıyoruz.
3: Zafer yoluna ev sahipliği yapan Şuhut'u gördünüz mü? Şuhut Atatürk Evi, Bininler, Hisar Parkı, Ulu Cami, Şehit ve Gaziler Hatıra Merkezi, Millet Bahçesi, Tarihi Hamam ve daha sayamayacağımız birçok güzellik sizleri bekliyor. Unutmadan keşkek, patatesli ekmek, patates, haşhaşlı bükme, haşhaşlı katmer ve sucuğumuzu tatmadan sakın ilçemizden ayrılmayın. Tüm misafirlerimizi zaferin kazanıldığı topraklara, Şuhut'a bekliyoruz.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba. Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
2: Reklamları dinlediniz.
3: 99.9 Afyon Gün FM.
2: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
4: Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. Emniyet kemeri kullanımı kaza sonrası can kaybı riskini %45, ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Gün Efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Yıllardır çözemediğiniz kilo probleminiz mi var? Yeterli ve dengeli beslendiğinizi düşünüyor musunuz? Doğru beslenmeyle bağışıklığınızı da güçlendirebileceğinizi biliyor musunuz? Size uygun bir beslenme planı için diyetisyenlerimiz Ecem Misci ve Eren Akgönül Özel Fuar Hastanesi'nde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekle düşle.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
6: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlı Göl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
7: Safımız bellidir. Safımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin safıdır. Herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Avrupa meydanına bekliyoruz.
8: Tüm vatandaşlarımızı Ankara Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da Fuar Hastanesi önünden ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
9: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
10: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
9: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
11: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
12: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
13: Reklamları dinlediniz.
14: 99.9 Afyon Gün FM.
13: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
15: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Ben. Mutlu günler sevgili dinleyenlerimiz. Türkiye Motosiklet Federasyonu AS Başkanı Sayın Mahmut Nedim Akülke ile beraberiz. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Buradan selam ve sevgilerimi gönderiyorum tüm Gün FM dinleyicilerine. Özlemiştik. Evet. Yaklaşık bir yıl sonra yine yeniden beraber olacağız. Güzel bir sohbet olacak. Gün FM'de olunca özellikle de Faruk kardeşimle. Zaten bu da çok enteresan bir şey oldu.
0: Gelenek haline geldi.
1: Burayı da sizi de bir uğur yapıyoruz.
0: Sağ olun.
1: Afyon tanıtımını ilk önce Gün FM'den başlıyoruz. Hı hı. Gün FM'le beraber inşallah tüm Afyon'daki yerel medyadaki tüm arkadaşlarla beraber olacağız.
0: Evet. Bu yıl motocross şampiyonamız 9. kez düzenleniyor ve gerçekten çok güzel, yine çok büyük organizasyonlar hem yarış severleri hem de sanat severleri bekliyor. Biraz isterseniz MXGP Türkiye'nin 5-6 Eylül'deki müsabakalarını konuşarak başlayalım. Mahmut Bey, neler söylersiniz?
1: Çok teşekkür ediyorum. Aslında ona başlamadan önce bir teşekkürle başlayayım.
0: Tabii ki.
1: Bu sene biliyorsunuz 9.sunu gerçekleştireceğiz. 9. yılımız Afyon Karahisar'da. Dünya Motocross Şampiyonası ve NG Afyon Motofest'in yani bir çırpıda 9 yıl geçti. Önümüzdeki yıl 10. yılı olacak. Burada başta geçmişte bu işe emek veren, gönül koyan, destekleyen belediye başkanlarımıza, valilerimize, birim müdürlerimize, hı hı, ve tüm Afyon halkına yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü bir organizasyon sadece bizlerin emeğiyle ve bu organizasyon sadece bizlerin fedakarlığı ve çırpınışıyla olmadı. Evet. Herkes sahip çıktı bu organizasyona.
0: Güzel bir imece ruhu aslında.
1: Güzel bir imece, ama bunu da gururla söyleyebilirim. Artık MXGP Türkiye bir Afyon markası. Hı hı. NG Afyon Motofest bir Afyon markası ve dünya markası. Onun için de çok gururluyum. Onun için emeği geçen herkese, başından bugüne kadar olan tüm
0: Emek verenlere
1: teşekkür ediyorum.
0: Evet. Dünya Motocross Şampiyonası, söz ettiğimiz gibi 5-6 Eylül tarihleri arasında. Bu sene neler var? Şöyle ana hatlarıyla sizden dinleyelim.
1: Bizim her sene klasikleşti. İki tane dünya şampiyonamız var. MX1, MX2 Dünya Motocross Şampiyonası. Hı hı. Bunun yanı sıra iki tane de Avrupa şampiyonamız var. Ki bu sene küçük CC bir 125 Avrupa Motocross Şampiyonamız olacak. Bu şampiyonaya çok fazla bir katılımın olacağını düşünüyoruz. Özellikle Doğu Avrupa ülkeleri, komşu ülkeler yani sadece Avrupa MX2'de 150'ye yakın sporcu bekliyoruz. Totalde de bir 200'e yakın bir sporcu bekliyoruz. Bu sene sporcu rekorunu kıracağımızı zannediyorum. Tabii pistte de ufak tefek değişiklikler yapacağız. Yarış pistinde yoksa artık festival alanımız klasikleşti. Orada çok fazla sadece iyileştirmeler yapıyoruz, ama yarış parkuru, motocross yarış parkuru her sene dönem değişiyor. Bu sene de ufak değişiklikler yapacağız. Ama seneye çok farklı bir parkur, çok farklı bir start finishle 10. yılımızı kutlayacağız.
0: Evet. Güzel bir soru ulaştı. Kadın motorcuların müsabakası bu sene de var mı diye sormuş dinleyicilerimizden Semih Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum. Onu söyleyecektim. Arkadaşımızın duyarlılığından demek ki, hı-hı, MXGP'yi takip ediyor.
0: Evet.
1: Bu sene kadınlar yerine Avrupa 125 şampiyonasını koydu Uluslararası Federasyon. Bunun da nedeni Afyon'a daha fazla yabancı getirelim diye. Çünkü kadınlar bir 15-16 sporcu ile geliyordu.
0: Daha sayıda
1: sporcu geliyordu. Çünkü bir 15-16 sporcu demek çarpı 3 dediğiniz zaman 45-50, ama 100'e yakın sporcu, hı-hı, dediğiniz zaman 300-400 tane daha yabancı. Afyon'un çok daha menfaatine olan bir organizasyon oldu. Ama bizler kadınların da olmasını tabii çok isteriz. Önümüzdeki yıl inşallah onu da 5'i bir, evet, beşi bir
0: Gelecek yıl 10.sü düzenleniyor. Evet. O yüzden daha da görkemli olacağını düşünüyoruz. NG Afyon Motofest'te de yine sanatçı rüzgarı var. Siz zaten her sene biraz daha üzerine koyarak ilerlettiniz bu müzik bölümünü de. Bu sene kimler var, sizden dinleyelim Mahmut Bey.
1: Vallahi artık biz Afyonkarahisar'da değerli vatandaşlarımıza sanatçı be- Afyon'da sanatçı kalitesi çok yukarıya çıktı. Organizasyon kalitesi çok yukarıya çıktı. Bunda da bir parça emeğimiz olduğu
0: kesinlikle
1: için çok mutluyuz. Bizler çok zor, en zorlandığımız şeylerden bir tanesi artık kadro yapmak ki ekibimiz bir 8 ay 9 aylık bir süreç içinde çalışıyor. Toplamda aslında bir soru sekiz yılda, hadi bu seneyi saymayalım, 8 yılda kaç sanatçı çıktı NG Afyon Motofest'te?
0: Evet.
1: Doğru cevaplara hediyelerini ulaştırırız.
0: Kesinlikle. Bir yandan yazsın dinleyicilerimiz ve bu seneki sanatçıları da sizden öğrenelim.
1: Bu seneki sanatçılarımız aslında gümbür gümbür geliyoruz. Ayın ikisi 2 Eylül çarşamba kapılarımızı açacağız. Selçuk Balcı ile Karadeniz Rüzgarı, Karadeniz ezgileriyle. Arkasından gençlerin gerçekten çok sevdiği bir sanatçımız var, Emre Fel. Ve yılların yıpratamadığı klasikleşmiş bir Haluk Levent'imiz var.
0: Evet.
1: Gerçi bununla ilgili de artık Haluk Levent'le de iki defa böyle iptal oldu değerli vatandaşım, rahatsızlıklar geçirdi. Bu sene de bu konuda çok soru geliyor. Tekrar gelmeyebilir mi? Şu an öyle bir durum söz konusu değil. Sözleşmemiz, her şeyimiz yapıldı. Bütün anlaşmalar yapıldı. İnşallah herhangi bir sıkıntımız olmayacak.
0: Güzel bir
1: gözüküyor.
0: Konser olacağını
1: Güzel bir konser olacağını düşünüyorum. Perşembe günü Melisa ile kapıyı açıyoruz.
0: Yine genç jenerasyonun,
1: sevilen sanatçısı. Demet Akalın ve Sefo ile üçlü bir kadromuz var. Demet Akalın, Sefo ve Melisa Perşembe'yi geçireceğiz. Cuma günü yine gençlerin ve bu sene en iyi çıkış yapan, sanatçı ödülünü alan Selin. Sahneyi açıyor Cuma günü. Yine gençlerin, rockçıların sevdiği unutulmaz gruplardan
0: Pentagram
1: sahne alacak. Tabii son sanatçımız Cuma günü, 4 Eylül Cuma günü Afyon'da ilk sahneyi açtığımız sanatçı
0: Ceza.
1: Rap müziğinin efsanesi Ceza ile Cuma gününü kapatacağız. Cumartesi günü iki tane gerçekten birbirinden kıymetli sanatçımız var. Cumartesi günü Emre Altuğ, arkasından da Derya Bedavacı ile herhalde cumartesi
0: büyük bir coşku olacak.
1: Büyük bir coşku olacak. Ama ben aslında bu coşkunun pazara da taşınacağını biliyorum.
0: Kesinlikle.
1: Artık Afyon'un, Türkiye'nin hiçbir yerinde yapılmayan bir klasiğimiz oldu. Yine bir markamız, bu festival içinde de bir markamız oldu. Çünkü sanata Afyon'un ne kadar duyarlı olduğunu, sanatçı kıymetini ne kadar iyi bildiğini vatandaşlarımızın, ustalara saygı konseriyle de Kamuran Akkor hanımefendiyle
0: bir efsane.
1: Gerçekten bir
0: pazar
1: efsane.
0: Günü bizim gibi klasik müzik dinleyenler için çok özel.
1: Burada da tüm Afyonları pazar günü Kamuran hanımefendiyi coşkuyla desteklemelerini buradan moral ve motivasyonla inşallah göndereceğiz. Arkasından yine gençlerin, yeni jenerasyonun sevdiği Ece Seçkin ve bir efsane daha. Hem sahne görselleriyle hem müziğiyle Murat Boz'la kapanışı yapacağız. Tabii değerli dinleyicilerimize şu bilgiyi de vermemiz lazım. NG Afyon Motofest'te 14 tane birbirinden kıymetli sanatçı sahne alacak. Ortalama her gün 3 sanatçıya denk geliyor. Bir tek cumartesi yoğun bir program olduğu için
0: iki sanatçımız
1: var. Gerçekten şu anda Türkiye'nin en büyük organizasyonunu Afyonkarahisar dışarıda yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yani uzak ara Türkiye'nin en büyük organizasyonu Afyonkarahisar'da 2-6 Eylül tarihlerinde. Sadece konserler serisi değil. Dünya şampiyonası, Avrupa şampiyonası, çadır alanları, etkinlik alanları, karavan alanı, yeme içme standları ve yaklaşık 70-80 tane de ücretsiz 7'den 70'e herkesin yapabileceği etkinlikler. Evet. Bu etkinliklerden de yararlanacaklar.
0: Bilet satışları Vidipas'ta ve Park Afyon AVM'deki açılan standta. Fiyatlarını da sizden öğrenelim.
1: Tabii şu an itibariyle 1500 liradan 5 günlük bilet. Yani 14 sanatçı, 4 tane dünya şampiyonası, 70'e yakın etkinlik, sadece kombine biletle 1500 TL'ye 5 gününüzü bir başka dünyada geçirebilirsiniz. Evet.
0: Zaten herkes artık ailece bu konser alanında ve yarış severlerde spor alanında yerini alıyor. Bu sene de eminiz ki yine gelenek değişmeyecek.
1: Ya kesinlikle burada bir teşekkür de yine özellikle 9 yıldır bizi hiç bırakmayan Afyon'dan, çevre illerden gelen özellikle Afyon halkına çok teşekkür ediyorum. Çünkü dışarıda görüştüğüm insanların tamamı ya MXGP ve Nege Afyon Motofest artık bizlerin misafir ağırladığı hafta oldu.
0: Şehir dışından çok gelemiyor.
1: Şehir dışından ve yurt dışından akrabalarımız tatil programlarını artık Eylül'ün ilk haftasına yapıyorlar. Bu programı kaçırmamak için gerçekten biz bu organizasyon 7'den 77'ye bir aile festivali de oldu. Aslında insanların kendi kendine gençler en ön sırada, arka sırada işte kampetlerini alan, sandalyesini alan,
0: ailece
1: oturan insanlar. Türkiye'nin hiçbir yerinde görmeyeceğiniz nezih, kaliteli, gerçekten Afyon'a, Afyon halkına çok çok teşekkür ediyorum. Bu kadar keyifli bir organizasyona hem destekleriyle hem katkılarıyla.
0: Kesinlikle. Hep şu söylenir Mahmut Bey, seyirci kültürü çok önemlidir diye. Aslında NG Afyon Motofest Afyon'da böyle bir kültür de oluşturdu. Bunun için de biz size çok teşekkür edelim. Gelen sorulardan birisi de bu sene karavan kamp alanı var mı diye soruyorlardı dinleyenlerimiz. Onu da yanıtlamış olalım. Az evvel söylediniz ama.
1: Tabii karavan kamp alanımız tabii bu sene de açılıyor. Hatta biletleri de satılıyor. Ayrıyeten sadece Dünya Motocross Şampiyonası'nda veya Nege Afyon Motofest'te açılmayacak. Yakın bir tarihte karavan alanı belediyemiz tarafından bir takım onarımlarla ve yenileme çalışmalarından sonra çok yakın bir tarihte yine karavancıların hizmetine açılacak.
0: Evet. Bu arada yazanlar var. Toplam sanatçıları 150, 170, 210 gibi rakamlar yazılmış. Toplam sayıyı isterseniz söyleyin. En yakın yazan...
1: En yakını yapalım.
0: Örneğin 95 yazmış bir dinleyicimiz yazanlar var. Toplam sayı şu anda kaç söyleyecek misiniz?
1: Biraz daha bekleyelim.
0: Biraz daha bekleyelim o zaman. Biraz daha sonlara doğru söyleyelim. Bu arada siz ayağınızın tozuyla Ağrı'dan geldiniz Sayın Akülke. Orada da çok güzel bir organizasyon var. İlk defa belki duyacak birçok dinleyicimiz de. Onu da kısaca özetleyelim mi?
1: Tabii çok teşekkür ediyorum. Aslında dün akşam geç vakitte Ağrı'dan geldim. Yaklaşık 20 gündür Ağrı'dayız. Afyon'dan sonra veya hayatımda Afyon'dan sonra yaptığım en kıymetli işlerden bir tanesine imza atıyoruz. Ağrı'da Türkiye Enduro ve ATV şampiyonasını gerçekleştireceğiz.
0: Yine Motosiklet Federasyonumuzun öncülüğü.
1: Yine Türkiye Motosiklet Federasyonu ama değerli dinleyicilerimize biraz bilgi vermek istiyorum.
0: Lütfen.
1: Ağrı'da yaptığımız organizasyon Ağrı şehir merkezinde başlayacak. Diyadin Kanyonu bir 14 kilometre. 14 kilometreden sonra Tendürek Dağı'na çıkıyoruz. Ben bir yüzeysel anlatacağım. Sonra da 2-3 kelime müsaadenizle söyleyeceğim. 3500 metreye Tendürek Dağı'na çıkacağız. Tendürek Dağı'ndan sonra yaklaşık bir 80 kilometreyle Doğu Beyazıt İshak Paşa Sarayı'na geçeceğiz. Dağdan geçiyoruz. Bunların tamamı Dağ'dan, İran sınırının yamaçlarından, daha sonra da Ağrı Dağı, efsane 5137 metrelik Ağrı Dağı'na 3200 metrede final yapacağız.
0: Müthiş
1: bir organizasyon. Ekipler inanılmaz çalışıyorlar ama bu organizasyonun bence en büyük anlamı, biz oralarda çok şehitler verdik.
0: Çok. Uzun yıllar ne yazık ki birçok acı yaşandı. Evet.
1: Çok, çok, çok. İnanın doluyorum.
0: Evet.
1: Biz de spor adamı olarak, federasyon olarak, şahıs olarak Terörsüz Türkiye'yi sonuna kadar destekliyoruz.
0: Evet.
1: Barışı, kardeşliği, beraber olmayı. Çünkü bizler gerçekten biriz, bütünüz. Kürdüyle, Sünnüsüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, herkesle biriz.
0: Kesinlikle.
1: Bu ülkenin artık barışa ve huzura kavuşması lazım. Ve oralarda 3500'de, 3200 metrede, 4000 metrede kaybettiğimiz şehitlerimiz, kaybettiğimiz çocuklarımızın acısı çok büyük. Buradan tüm şehit annelerine, yakınlarına
0: başsağlığı
1: diliyorum ve sabır diliyorum. Ama bu işin de bitmesi lazım.
0: Hı hı.
1: Ve bizler orada olacağız,
0: evet,
1: ve haykıracağız. 3500 metrede Tendürek Dağı'nda.
0: O güzel coğrafya artık spor organizasyonlarıyla.
1: Spor turizmiyle anılacak.
0: Hı hı hı.
1: İnsanlar, dağcılar oraya gidecek, trekkingçiler gidecek,
0: tabii,
1: bisikletçiler gidecek. İnsanlar artık el ele kardeşçe yaşamayı öğrenecek.
0: Kesinlikle.
1: Onun için biz de tekerleklerimizle,
0: hı hı,
1: iki tekerlerimizle Terörsüz Türkiye'ye doğru sürüş yapacağız.
0: Evet. Bu arada MXGP Türkiye hesaplarını mutlaka takip edelim. Yapılan yeni gelişmeleri, duyuruları oradan öğrenebilirsiniz diyelim sevgili dinleyenlerimiz. Şunu söylüyorlar, Mahmut Bey'i görmekten mutlu olduk. Bu sene de yine coşkulu bir organizasyon bizi bekliyor demiş. Bilet dağıtımları, hediyeleriniz olacak mı diye soranlar var. Bir sonraki programda yine dinleyicilerimize bilet armağan edeceğiz. Öyle
1: evet, kesinlikle. Bir dahaki programda biletlerimiz olacak ama bir iki sorumuz da olacak yine.
0: Tabii, mutlaka soracağız.
1: Mutlaka sorularımız olacak.
0: 68 diyen var, 76 diye yazan var. İsterseniz söyleyelim.
1: Açık söyleyelim. Evet. 68 diyen varsa,
0: aha,
1: tebrik ediyoruz. Bir sanatçıyla bildi.
0: Evet, bugüne kadar 68. 8,
1: bugüne kadar 67. 14'ü de korsak ama biz bugüne kadarı sorduk.
0: Tabii.
1: 68 söyleyen yani
0: Yıldız
1: kardeşimiz
0: Hanım, Yıldız Tekin.
1: Yıldız Hanım'ın ismini kaydını alalım.
0: Evet.
1: Ona da hediyemizi göndereceğiz.
0: Bir sonraki programda
1: hediyemizi göndereceğiz.
0: Evet. Yine dolu dolu güzel bir organizasyon bizleri bekliyor. Bu sene de coşkuyla gerçekleştirilecek. Afyon'da artık bir marka oldu dedik bu MXGP Türkiye ve NG Afyon Motofest. Dışarıdan yankıları nasıl? Siz çünkü birçok ile de gidiyorsunuz Mahmut Bey, Afyon'daki bu organizasyona ne diyorlar?
1: Valla aslında ben bu soruya çok cevap vermek istemiyorum. Niye cevap vermek istemiyorum? Hı
0: hı. Kıskanılıyor mu?
1: Hayır. Kimse yoğurdum ekşi demez.
0: Mutlaka.
1: Ama çok net bir şey söyleyeyim. Şahsım olarak da söylemiyorum. Bunu tüm arkadaşlarımız veya bizle yakından veya motosiklet sporuyla yakından uzaktan alakası olmayan insanlar da başka şehirlere gittiği zaman,
0: hı hı,
1: artık
0: hı,
1: spor organizasyonu konuşulduğu zaman İnanın büyük bir gururla şunu söyleyebiliyorum. Afyon'daki Dünya Motokros Şampiyonası konuşuluyor.
0: Evet, müthiş.
1: Ve NG Afyon Motofest konuşuluyor. İnanılmaz şekilde artık Türkiye içinde markalaştı. İnşallah yurt dışında zaten ödüllere doymuyoruz, aldığımız ödüllerle.
0: Yine bu arada yurt dışında da birçok yayın organında bu müsabakalar yayınlanıyor.
1: Yine 86 ülkede canlı yayınlanacak.
0: Evet.
1: Aynı gün 186 ülkede yayınlar olacak. Ulusal televizyonlarda Türkiye'nin önemli gazetecileri, yazarları, çizerleri bizlerle beraber Afyon Karahisar'da olacak. Yani aslında artık Dünya Motokros Şampiyonası Afyon'un çok çok önemli bir markası.
0: Kesinlikle.
1: Buradan bunu sordunuz. Sadece bir şey söyleyeyim.
0: Buyurun.
1: Şu anda önümüzdeki hafta Ankara'da NATO zirvesi yapılacak.
0: Hı hı hı.
1: NATO zirvesinde Ankara'daki billboardlarda İngilizce Dünya Motokros Şampiyonası Afyon Karahisar billboardları da olacak.
0: Harika.
1: Orada. Şu anda İstanbul'da arkadaşlar arkadaşlarımız İstanbul'a gidenler olursa vapura bindikleri zaman Dünya Motokros'u görecekler. Metroya bindikleri zaman Dünya Motokros Nega Afyon'u görecekler. Yani o anlamda markalaşma anlamda artık hiçbir sıkıntımız yok. Evet. Biz üzerine nasıl koruruz diyoruz. İnanın buradan sizlerin aracılığıyla, Gün FM aracılığıyla değerli dinleyiciler şunu söyleyeyim. Yani bizim için bu sene bitti. Biz 10. yılda kimi getireceğiz? 10. yılda nasıl halkımıza layık, Afyon halkına layık bir organizasyon gerçekleştireceğiz? Artık kafamızda
0: bunu hazırlıklarız.
1: Evet, kafamızdaki hazırlıklar artık 10. yılla ilgili. Evet. Zaten onunla ilgili de özellikle organizasyon bittikten sonra bir anket açacağız. 10. yılla ilgili
0: öneriler mi?
1: Öneriler toplayacağız. Çünkü biraz daha geniş katılımda, çok daha farklı önümüzdeki yıl bir organizasyona imza atacağız.
0: Sayın Akülke, çok teşekkür ederiz. Çok güzel bilgiler aldık kısa zamanda. Son olarak neler söylersiniz? Bu bir merhaba yayınıydı. Bundan sonra da devam edeceğimizi belirtelim. Buyurunuz.
1: Çok teşekkür ediyorum önce. Buradan biraz evvel de açılışı yaparken baştan sona kadar buraya emek veren tüm belediye başkanlarımıza, Burcu Göksal Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. 2 yıldır inanılmaz sahip çıkıyor organizasyonumuza. Sayın Valimize çok teşekkür ediyoruz. Vali yardımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Belediye çalışanlarımıza, STK'lara çok teşekkür ediyoruz. Ve özellikle Afyon halkına çok teşekkür ediyoruz. İnanın bu organizasyon bu kadar büyüdüyse halkımızın iyi niyeti, Afyon insanının
0: sahip çıkması,
1: bu organizasyona sahip çıkması, her görüşten insanın buraya gelip kenetlenmesi bizim için en büyük kazanç budur. Evet. Ben bu coşkunun daha da büyüyerek süreceğine inanıyorum. Artık bunu başka bir platformlara çekmenin gereği yok. Spor yapıyoruz, kesinlikle, sanat yapıyoruz, müzik yapıyoruz ve burada herkesin mutlu olduğu bir organizasyonda insanları buluşturuyoruz. Onun için 2-6 Eylül
0: mutlaka yerinizi alın diyelim.
1: 2-6 Eylül tarihlerinde mutlaka yerinizi alın. Biletler Vidipasta
0: Ve Park Afyon.
1: Herkesi bu coşkulu organizasyona bekliyoruz.
0: Evet, güzel bir mesajla kapatmış olalım. Esra Hanım diyor ki Mahmut abi görmeye o kadar alıştık ki akrabamız gibi oldu artık diyor. İşte bir Afyonlu'nun aslında ortak sesi diyebiliriz bu dinleyicimize.
1: Evet, çok teşekkür ederim ama ben zaten inanın ben de Afyonluyum. Hem de bunu çok böyle yürekten, içten gelerek söylüyorum. Bunu niye söylüyorum? Nereye gidersem gideyim bir proje olduğu zaman ya bunu Afyon'da yapabilir miyim diye yani veya Afyon'a ne katabilirim diye düşünüyorum. Onun için inanın ben de sizin kadar Afyonluyum artık.
0: Çok teşekkür ederiz. İyi ki varsınız diyoruz. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanımız Sayın Mahmut Nedim Akülke'yi ağırladık. Başka bir programda yeniden buluşmayı istiyoruz. Hoşçakalınız.

0: Şimdi reklamlar.
1: Özel Fuar Hastanesi'nde tüm kadın hastalıkları ve doğum işlemleri kadın hastalıkları doğum uzmanımız Operatör Doktor Fatma Sezgin tarafından başarıyla yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 0272 223 44 44.
2: Beşen Migros'larda kaçırılmayacak ürün. 18 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında 7,5

0: gelecek.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
3: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
4: Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Safımız bellidir. Safımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin safıdır. Herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Avrupa Meydanı'na bekliyoruz.
2: Tüm vatandaşlarımızı Ankara Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da Fuar Hastanesi önünden ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. İYİ Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi sosyal tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 2170.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Ve bir ayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
3: Çilekli düşle.
0: Geleneksel deneyimin en özel hali Korel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Korel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Korel Termal.
4: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
5: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
6: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330
7: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
8: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
9: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
8: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
10: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
11: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
12: Reklamları dinlediniz.
13: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
14: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar. Özel Fuar Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor Altınay Bayraktaroğlu, sünnet, apandisit, kasık fıtığı, inmemiş testis, dil altı bağı, su fıtığı, kıl dönmesi, göbek fıtığı gibi birçok hastalığın tanı ve tedavisinde hizmetinizde. Özel Fuar Hastanesi. Randevu ve bilgi için 223 44 44 0850 259 30 33.
1: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
2: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 65 45.
3: Kaşık kaşık mutluluk. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza seçeceğiniz soslu tavuk ve salatasıyla renk katıyoruz. Lezzetli kovanızı almak için self servis siparişinizi hemen verebilir, hızlıca teslim alabilirsiniz. Doyurucu ve sağlıklı lezzeti kovalayan herkesi Sevgi Yolu şubemize bekliyoruz. Bir kova pilav, lezzeti kovalıyoruz.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Amba yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Safımız bellidir. Safımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin safıdır. Herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Kandıhan Meydanı'na bekliyoruz.
2: Tüm vatandaşlarımızı Ankara Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da Fuar Hastanesi önünden ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
3: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
4: Reklamları dinlediniz.
5: 99.9 Afyon Gün FM.
4: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
6: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
2: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
2: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
8: Reklamları dinlediniz.
9: 99.9 Afyon Gün FM.
8: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
10: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
8: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Alo. Aa, kapattı.
1: Şimdi reklamlar.
2: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
3: Hastanemiz göz hastalıkları ünitesinde katarakt ameliyatları uzman doktorlarımız Operatör Doktor Zübeyde Aydın Başhekim ve Operatör Doktor Yusuf Oklu nezaretinde başarıyla yapılmaktadır.
4: Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
5: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 10 03. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
0: Afyonkarahisar'da en lezzetli kokoreç Kokocu Ramço'da yenir. Kokoreç, atom kokoreç, sucuk ekmek ve midye çeşitleri Kokocu Ramço'da sizleri bekliyor. Lezzetlerimizi tatmak için tüm kokoreç sevenleri akşam 6'dan sonra işletmemize bekliyoruz. Paket servis numarası 0546 549 07 45. Kokocu Ramço, Gazlıgöl Caddesi numara 78'de hizmetinizde. Tüm kokoreç sevenlere içten bir merhaba.
2: Çobanlar'da Şehit Halil İbrahim Atasagun Parkı'ndaki Çobanlar Belediyesi Sosyal Tesislerinde ailenizle beraber uygun fiyata serpme kahvaltı yapmanın keyfini çıkarın. Yeşilliklerin arasında kuş cıvıltıları eşliğinde huzurlu bir sabah sizi bekliyor. Bilgi ve rezervasyon için 0537 030 21 70.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Şehirler arası otobüslerde emniyet kemeri takmak yasal zorunluluktur. Kaza anında emniyet kemeri sizi darbelerden korur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92

0: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
1: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
2: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
3: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
4: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
5: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
4: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
6: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444-4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
7: ProPratik Özkan Otomotiv'de yaptıracağınız kışlık yazlık lastik değişimine, rot ayarına ve yağ bakımlarına uygun fiyat, profesyonel ekip ve ekipmanlarla hizmetinizdeyiz.
8: Firmamızda egzoz emisyon ölçümü yapılmaktadır. Sizleri de zaman kaybetmeden iş yerlerimize bekliyoruz. ProPratik Özkan Otomotiv, aracınızı yola, sizi hayata bağlar. Adres Özkan Otomotiv ProPratik, Ankara yolu 2. kilometre Afyon. Telefon 223-25-0.
9: Reklamları dinlediniz.
10: 99.9 Afyon Gün FM.
9: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9. 99.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde. Çilekli düşle.
2: Termal'in lüks hali MCG Hotels Termal Spa Convention. Tüm özel günlerinizde MCG Termal Oteli tercih edebilirsiniz. Düğün, nişan, toplantı ve davetlerinizde ekonomik seçeneklerimizi kaçırmayın. En mutlu anlarınızı unutulmaz kılmak için MCG Termal Otel'e bekliyoruz. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar ORSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.

0: Afyon'da 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyon Karahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330.
2: Safımız bellidir. Safımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin safıdır. Herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Avrupa Meydanı'na bekliyoruz.
3: Tüm vatandaşlarımızı Ankara Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da Fuar Hastanesi önünden ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
4: Dahiliye ve gastroenteroloji uzmanı uzman doktor İsmail Uygan, bilgi ve tecrübesiyle Özel Fuar Hastanesi'nde hizmet vermektedir. Özel Fuar Hastanesi, randevu ve bilgi için telefon 0272 223 44 44 0850 259 30 33.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Araç kullanırken cep telefonuyla meşgul olmayın. Seyir halinde telefon kullananların kaza yapma olasılığı kullanmayanlara göre 4 kat daha fazladır. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

her sokak başında suya yattım. Bir dönmedim kaç geceyi gündüze kattım. Seni beklediğim yerde kendimi de bıraktım. Uğruna verdiğim ilk savaştım. Hangi ara karşı cepheye yanaştım. Bak sonunda yokluğuma da.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Anneler, babalar, çilekte %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın çilek odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
2: Çilekli düşle.
3: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
4: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
5: Dermatoloji uzmanı Doktor Duygu Gencer, Uydukent Selçuklu Mahallesi 1455. Sokak Çavdarlar Suite Daire 1'de bulunan kliniğinde hizmet vermektedir. Randevu ve bilgi için telefon 0541 868 1511. Unutmayın, cildimiz en değerli giysimiz. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanlara ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
6: Ferman Mobilya'da alışverişin tam zamanı. İlk üründe %25, ikinci üründe %35, üçüncü üründe net %45 indirim sizi bekliyor. Tüm mobilya ürünlerinde geçerli bu kampanya kaçmaz. Modern, şık ve kaliteli mobilyalarla evinize yepyeni bir hava katmak istiyorsanız sizi de 9 katlı mağazamıza bekliyoruz.
7: Ferman Mobilya, Gazlı Göl Caddesi numara 92'de.
6: Ferman Mobilya, kalitenin ve şıklığın adresi.
8: Afyon Karahisar Park Hayat Hastanesi. Randevu için telefon 444 4003. Park Hayat Hastanesi. Sağlıklı günler diler.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 0417. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
12: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
13: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün FM 99.9.

0: kıymetli dinleyenler, izleyenler, Cuma sohbeti sezon finaline sevgili sizleri saygı ve muhabbetle selamlıyoruz. Cuma sohbeti sezon finalinde İl Müftü Yardımcımız Sinan Cansever Hocam'la birlikteyiz. Sinan Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk hocam. Teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Sıhhat ve afiyet olsun inşallah.
1: Elhamdülillah. Mevla'ya şükrediyoruz. Daha iyiyiz. Hamdolsun.
0: Elhamdülillah. Sinan Hocam, konumuza geçmeden Muharrem ayı içindeyiz. Evet. Dün Aşura günüydü. Aşura günü tabii çok önemli bir gün. İslam tarihinde çok önemli olayların gerçekleştiği bir gün. Şehrimizde de Aşure özdeşleşmiş. Evet. 40 hatimli Aşure yapıldı.
1: Evet.
0: Dün Lütfü Hocam vardı. Pişirme aşamasında. Bugün de dağıtım, evet, aşamasında siz vardınız.
1: Evet.
0: Dua ettiniz. Allah razı olsun. Evet. Allah kabul etsin dualarınızı. Önce bununla ilgili bir duygularınızı alayım,
1: evet,
0: hocam.
1: Tabii Aşure günü aslında Muharrem ayının 10. gününe verilen isimdir. Aşere, yani 10, aşer kelimesinden, evet, ilham alınarak yapılmış bir şeydir. Ve Muharrem ayı baştan sona aslında İslam tarihinde, tevhidin tarihinde birçok peygamberle ilgili olayın ve hadisenin de olduğu bir dönem olup birçok önemli hadiseye şahitlik yapmış olan bir zaman dilimidir. Aşure gününün hasteten öne çıkmasındaki asıl unsurlardan bir tanesi de son dönemde, bundan tam 1346 yıl önce 680 yılında Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beyt'in üyelerinin Hazreti Hüseyin Efendimiz, ki Efendimiz onu cennet ehlinin, cennet gençlerin efendilerinden birisi olarak tanımlar. Kerbela denilen yerde Fırat suyundan bir damla su içirtilmeyerek yeni doğmuş çocuklarına dahil olmak üzere, ki Nezih Fazıl bunu kurdun, kuşun, müşriğin, kafirin, herkesin rahatça içebildiği sudan peygamberin torunu bir damla su alıp da evladına şey yapabilmek için, sunabilmek için işte birkaç aylık çocuğunu ağzına dilini sokup yavrum dilimi em diyerek bir anlamda zulmedildiği ve bu manada da İslam tarihi açısından, hatta bugünkü işte fırkaların bu temel tefrika noktalarının, mezheplerin oluşmasında çok büyük bir yeri olan bir hadis olarak, bir yara olarak kalmıştır.
0: Evet.
1: Tabii ki biz ondan beriyiz. Biz Ehl-i Sünnet ve Cemaat olarak Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ehlini, Ehl-i Beytini, bütün çocuklarını ve torunlarını biz herkesten daha çok seviyoruz aslında. Bu noktada kimse
0: tabii,
1: bir şeyimiz yok, ama bunun anısı Aşure günü ve o Aşure gündeki önemli hadiselerle birlikte değerlendirerek aslında tefrikaya değil, birliğe ve beraberliğe, evet, o Aşure tatlısının oluşturmuş olduğu harmoninin toplumun bütün farklı kesimlerine yayılarak bir birlik ve beraberliğe, tevhiddeki birlikten ilham alınarak ortaya çıkan bir önemli renk ve sembolik bir değerdir. Afyon'da da bu gerçekten birçok ilimizde olmayan bir şekilde Mevlana geleneğiyle bir araya gelmiş ve bir artık neredeyse ritüel haline gelmiş, belli bir seronomisi olan, değeri ve katkısı olan, insanların gönüllerinde de bir meşru neması bulunan bir hadiseye dönüşmüştür.
0: Evet.
1: Ben geçen yıl bunu yaşayamamıştım. O tarihte henüz haçtaydım. Haçtan dönmemiştim işin doğrusu. Ama bu sene müşahede etmiş oldum. Yakinen gerçekten çok anlamlı ve değerli. Birçok şehrimizde hiç olmayacak bir seviye ve düzeyde ve etkinlikte bir faaliyet olarak yürütülüyor. Ki gönüllerimizdeki o ta 1346 yıldan kalma yaraya bir merhem sürme amacı da taşıyan bu etkinlik hakikaten çok ayrıcalıklı. İnşallah birliğimizin, beraberliğimizin, kardeşliğimizin bir vesilesi olmaya devam edecektir diye düşünüyorum.
0: İnşallah tabii, evet. Çünkü 40 hatim okunuyor. Talebelerimiz,
1: evet,
0: tarafından özellikle,
1: evet,
0: değil mi?
1: Evet, hafızlarımız bizim buradaki Miftah Kur'an kursumuzdaki 40 hafızımız bu 40 hatmi şerifi okudular. Bugün de tören alanındaydılar zaten.
0: Evet,
1: orada bu şeye iştirak ettiler. Çünkü bunların sembolik değeri çok önemli. Biz o hafızlarımızın başta anne babaları, onları yetiştiren hocalarımız ve baştan sonra bütün Afyonkarahisar halkının hasreten de hayırsever, büyük destekler sana hayırsever destek vatandaşlarımızın da kardeşlerimizin de katkılarıyla bu da yetişiyor. Yani bu geleneği bir şekilde sürdürebilirsiniz resmi yollarla, ama oraya 40 hafızı koyabilmek, onlar

0: Rahat bir şekilde okurabilmesi ve bunun bağrımızdan ki Afyonkarahisar oraya 5-6 tane aynı anda 40 hafız koyabilecek bir şehrimiz. Bunlar da çok önemli.
1: Tabii.
0: Sırf bu gelenek buna bile bir ilham olması, bu hafızlarımızın oradaki varlığının birçok insanın kendi çocuğunu hafız etmeye yönlendirmesi ki bu Allah'ın kelamını ezberlemek ve onu hayatı boyunca rehber edinmek manasına gelir demek hafızlık aslında. Bunlar da çok önemli farklı boyutları da içeren ciddi bir şey. Ben bu anlamda değerli devlet büyüklerimize bu işi sahiplendikleri için hani Sayın Valimizden başta valiliğimiz, belediye başkanlığımız ve diğer işte ilgilenen meclisinden sonra bütün kurumlar desteği olan bir şey. Bu tam da aşurenin bu amacına hatta aşure tatlısındaki o harmoniye uygun bir ortam oluşturuyor ki çok değerli.
1: Tabii evet. Tekrar Allah kabul etsin diyelim.
0: Amin.
1: Bugün okullarda tatile girdi. Eğitim öğretim yılı 2025-2026 eğitim öğretim yılı nihayete erdi. Bununla ilgili törenler yapıldı ve Sayın Valimizin katılımıyla da Vali Yardımcımız vekaleten katıldı. Ve programlar yapılarak okullar tatile girmiş oldu. 7 Eylül, 14 Eylül yani 7 Eylül'de birinci sınıf ve ana sınıflar dediğimiz sınıflar, şubeler başlayacak. 14 Eylül'de diğer bütün kısmıyla yeni eğitim öğretim yılı başlayacak.
0: Evet.
1: Hem tatil hem de artık yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun diyelim. Bu minvalde tabii ya okulların tatile girmesiyle birlikte yaz Kur'an kursları başlıyor Sinan Hocam.
0: Evet.
1: Yaz Kur'an kurslarında tabii çocuklarımızın Kur'an eğitimi, dini eğitim alması ki çok önemli bir konu. Bu anlamda yaz Kur'an kurslarına programın başında da ifade edelim. Mutlaka çocuklarımızı gönderelim.
0: Kesinlikle.
1: İstifade etsinler. Oradaki öğreticiler, hocalarımız onları büyük bir şevk, büyük bir heyecanla bekliyorlar. Afyonkarahisar Müftülüğümüz bununla ilgili çalışmaları yürüttü.
0: Evet.
1: Yaz Kur'an kursları hem cami kurslarında hem camilerde hem de diğer Kur'an kurslarında hazır değil mi hocam?
0: Evet. Şimdi şöyle diyelim. Bizim çocuklarımızı sadece maddi boyutlar itibariyle akademik başarı işte fizik ilimler ve bilimler ya da şimdi pozitif bilimler deniyor aslında bu da çok doğru bir yaklaşım değil. De yetiştirmemiz iyi bir insan yetiştirmemiz iyi bir evlat yetiştirmemiz manasına gelmiyor. Onun için bizim çocuklarımızı çok boyutlu yani iki dünyalı, dünyalı ve ahiretli ve maddi ve manalı dolayısıyla da manevi yönünü de destekleyecek bir eğitimle yetiştirip hayata sürmemiz, hayata katmamız çokça önemli. Şimdi bizim vatandaşımızın hani camide cemaat olup namaz kılan vatandaşımızın da ya da buna çok fazla işte vakit imkan bulamayan ya da gönüllü olmayan çeşitli diğer insanların da aslında din eğitimi formal bir din eğitimi yok. %80'inin yok. Belki %20'si kısmen. Dolayısıyla da bizim çocuklarımıza din eğitimi ciddi anlamda verebileceğimiz zaman dilimi ve alan yaz Kur'an kurslarımız. Zaten burada da yani her öğrenci ciddi ve nitelikli bir şekilde buraya devam etmeyebiliyor. Ama velilerimiz, ebeveynlerimiz bu noktada katkı sağlamalı ve bu sene işte 7 Temmuz'da açılıp 6 Temmuz'da affedersiniz açılıp 14 Ağustos'a kadar devam edecek 6 haftalık bu yaz Kur'an kurslarımıza çocuklarımızı ciddi bir şekilde göndermemiz gerekiyor. Yani Kabe-i Muazzama'ya gidemiyoruz her gün ama Kabe-i Muazzama'nın her bir mahallemizde neredeyse her bir sokağımızda bir temsilli var. Temsilcisi var. O bizim mahallemizdeki camimiz. Ve o camimizde muhakkak yaz Kur'an kursu var. Mahallenin üyesiysek, sakiniysek çocuklarımızı oraya göndermemiz gerekiyor. Burada ne öğretiyoruz biz? Temelde Kur'an-ı Kerim. Okumayı öğretiyoruz. Bu Allah'la konuşmak demektir. Çocuğumuzun Allah'la konuşmaya başlaması demektir aslında. Temel dini bilgiler. Hani abdest nasıl alınır, namaz nasıl kılınır, ahlaki anlamda bir müminin taşıması gereken temel nitelikler ve özellikler burada öğreniliyor. Ondan sonra ibadet esasları öğretiliyor ve de bir de etkinlik saati dediğimiz dördüncü bir saat var ki burada da bir anlamda teorik olarak öğretilenlerin pratiğe aktarılması gibi yöntemlerle yönelişlerle ve faaliyetlerle çocuklarımıza kalıcı bir şekilde nitelikli davranış kabullendirilmesi yönlendirmeyi sağlamaya çalışıyoruz. Onun için yaz Kur'an kursları belki birçok çocuğumuzun seneye devam edemeyecekleri, şu ya da bu nedenle devam etmeyecekleri Kur'an kurslarıdır. Hazır fırsat ve imkan varken, çocuğumuz buna meyilliyken biz çocuğumuzu düzenli bir şekilde o kursa götürmeli, takibini yapmalı. Camimizden, görevlimizden ya da fiziksel şartlardan, durumlardan kaynaklı sorunlar varsa bunlarla ilgilenmeli. Çözebiliyorsak çözmeli, bir vatandaş, bir işte veli olarak. Değilse müftülüğümüze, işte cami derneklerimize müracaat ederek bu noktada gerekli tedbirin alınmasını, hani bizim ihmal edebileceğimiz ya da bilerek yapmayız zaten de işte ulaşamadığımız, çözemediğimiz, bize yansımamış bir takım sorunlar olabilir. Çocuğumuzun burada nitelikli bir şekilde 6 hafta geçirmesi için her türlü tedbiri biz müftülük olarak alıyoruz ve velilerimizden de bu anlamda katkı ve takibat bekliyoruz. Çünkü oradaki eğitimin kalitesini ancak bu yükseltecektir.
1: Evet hocam. Tabii 6 hafta çok uzun bir zaman değil. Yani 1,5 aya tekabül ediyor. O 1,5 ayı da dolu dolu doldurmak, geçirmek lazım. Şimdi çocuklarımızı, ben de bir eğitimci olarak, işte okuldan sonra yaz tatilinde çocuklarımızı işte bununla meşgul etmeyelim bir düşünce doğru bir düşünce değildir.
0: Evet.
1: Çocukların dini eğitiminden de anne baba sorumludur, mesuldür. Peygamber Efendimiz, sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerinizdir diyor.
0: Evet.
1: Onun için Kur'an'ın öğretilmesi, onların öğrenmesi konusunda anne babanın, ebeveynlerin bu konuda istekli olması gerekir. Biraz önce sizin de ifade ettiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim'in yanında diğer
0: temel dini bilgiler, ahlaki esaslar,
1: onlar da öğretilecek bir takım etkinlikler, faaliyetler yapılacak. Evet. Bunu görüyoruz mesela. Hocalarımız çok güzel faaliyetler yapıyor.
0: Tabii bunu teşvik etmek için yani bu sene devletimiz de bir anlamda devletimizin şehirdeki temsilcisi olduğu kurumlardan da bir takım katkı alabileceğiz diye ümit ediyoruz. Mesela öğrencilerimize 1000 tane bisiklet hediye edeceğiz. Şu anki şartla itibariyle belki bu sayı artabilir de.
1: Evet.
0: Bu vesileyle ve diğer vesilelerle bunu duyan çeşitli hayırsever ağabeylerimiz, iş adamlarımız, bu anlamda ben de bir katkı sunmak istiyorum deyip bu 1000'i 2000, 3000, 5000 gibi yüksek rakamlara çıkarabiliriz de. Bu hem hocalarımızda bir anlamda bir benim öğrencim daha fazla bisiklet alsın diye bir
1: yarışma
0: tatlı
1: tarzı
0: tatlı rekabet oluşturabilecek. Bir de çocuklarımız da o şanslı öğrenci ben olayım diye her şeye daha bir farklı katacak. Çeşitli tavsiye niteliğinde kriterler biz bu noktada oluşturduk. Bunları duyuracağız inşallah. Kur'an çünkü bizim hayat rehberimiz. Yani çocuğumuz efendim yazın yüzme öğrensin. Tamam öğrensin ama yüzmeyi öğrenmek çok değerli ve kıymetli. Bu sadece örnek olsun diye diyorum. Belki hayatında hiç yüzmeyecek. Belki hiç denize düşmeyecek. Ama bu hayatı yaşadıktan sonra, öldükten sonra ebedi bir hayat var. Çocuğumuz orada denize düşüp boğulmasın. Orada Allah muhafaza gayya kuyularında kalmasın. Orada bizatihi baba beni çok önemsedin, sevdin, değer verdin. Yüzme kursuna gönderdin. Tekvando kursuna gönderdin. Ama ben neden Kur'an kursuna göndermedin baba diye yakamıza yapışmasın diye de biz bu çocuğumuzu Kur'an kursuna göndermek mecburiyetindeyiz. Hiç kimse babasının yakasına niye yüzme öğretmedin bana diye yakışmayacak.
1: Evet.
0: Ama baba neden bana Allah'ı, peygamberi, kitabı
1: işte zaman var.
0: Sevdirmedin?
1: Yüzme olur.
0: Evet, tabii ki onu yapmasın demiyoruz zaten. Ama tabii bunu da önemseyelim anlamında. Bu önemsiz ve basit bir şey asla
1: çünkü
0: değil anlamında.
1: Saatler 9'da 12 arası mıydı hocam?
0: 9'da 1 arası. 4 saat.
1: 9'da 1
0: arası.
1: Birden sonrası boş.
0: Evet.
1: Birden sonra ister yüzmeye göndersin, ister karate, tekvando, ister şimdi genç spor il müdürlüğümüz de ilan etmiş mesela bunlar iyi.
0: Tabii.
1: Onlar da bir takım böyle kurslar, ücretsiz kurslar düzenliyor.
0: Çeşitli şehirlerde.
1: Onlara mesela katılsınlar, onların da onlar da gerekli. O da güzel yani.
0: Evet tabii. Onlar biz ihmal ediyoruz anlamında bir şey değil. Ama burası da asla ihmale gelmeyen bir durum ve bizim niye bunu özellikle dikkatli de sunuyoruz? Çünkü insanımız genelde hep daha insanımız derken kendimizi de bunu ayırt etmiyoruz. Hani manevi olanı peşinden bize bir şey vermiyor görüneni terk etmeye daha kolay meyilleniyor da onun için özellikle dikkate sunmak gerekiyor.
1: Tabii tabii. Mesela ben kendimizden örnek vereyim. Benim 9 yaşına girecek torunum var. Yani Kur'an'ı da öğrendi. Evet. Kur'an mesela Kur'an kursuna da gitti. Ondan sonra mesela şimdi karateye gidiyor. Evet. Futbola gitmek istiyor ama temel en azından temel dini bilgilerini aldı. Almaya da devam edecek. Ama bunun yanında diğerlerini de yapacak. Yani ikisi bir arada olmaz gibi bir düşünce de çok doğru değil. Yani dinleyici açısından veya işte ebeveynler açısından ifade etmek gerekirse birine giderse birinden mahrum olur değil. Onu değil. Artık günü paylaştırsın da ona göre ayarlayabilirler.
0: Evet.
1: Der mesela artık o kurslar vesaire şu saatte işte çocuğun yaz Kur'an kursu var. Onun dışındaki saatlere planlayalım değil
0: tabii,
1: mi hocam?
0: Tabii tabii.
1: Yani bu planlanabilir. Bu zor bir şey değil.
0: Yapılabilir.
1: Karşılıklı diyaloglarla bunlar çözülebilecek.
0: Kaldı ki burada şu var sayın hocam. Yani bizatihi Kur'an-ı Kerim'i öğrenmek işte siz ifade ettiğiniz Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi sizin en hayırlarınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretenlerdir.
1: Evet.
0: Bir. Burada öğrenen durumunda oluyorsunuz. İkincisi bu Kur'an hayat rehberi. Bizim yani kullanma kılavuzumuz. Ya, kılavuzumuz. Yani bir bilgisayar alıyorsunuz, telefon alıyorsunuz. Yanında bir kullanma kılavuzu veriyorlar. İnsanın kendisini kılavuzu Allah'ın elimize tutuşturmuş olduğu kitaptır ve o kitabı daha temelden siz öğreniyorsunuz. Bu çok önemli bir şey. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu kitabı nasıl yaşadığı, hayata nasıl tatbik ettiğini o camideki o süreçte belli anlamda tecrübe edip öğrenebiliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yani akran nezaketini de öğreniyorsunuz orada aslında.
1: Tabii.
0: Ayrıca bir de yaz Kur'an kurslarının şöyle bir özelliği var. Hani zorunlu kurslar değil, gönüllü kurslar ama bunun aslında gönüllü olmasının bizatihi kendinden kaynaklı çok katkıları oluyor. Çünkü bir hani o meşhur Alman Salzman'ın da eğitim bilimci Salzman'ın da hani çocuğunuzu nasıl dinsiz yetiştirirsiniz başlığı altında tersinden bize öğrettiği bir şey var. Yaz Kur'an kursları çocuklarımıza Allah'ın böyle hani haşa zorba cezalandıran işte insana devamlı günah yazan hep insanı bir takım kurallarla kısıtlamış bir varlık olarak değil de insanı seven yani Allah'ı seven, değer veren, kıymet veren, nimet veren bir varlık olarak anlatma imkanımızın olduğu bir alan.
1: Evet.
0: İkincisi dinin zorla diyor ki işte Salzman Allah'ı böyle zorba cezalandıran bir varlık olarak anlatırsanız çocuklarınızı dinsiz yaparsınız.
1: Tabii.
0: Diyor ki ikinci maddede çocuklarınıza dinlerini zorla öğretmeye kalkarsanız yine çocuğunuzu dinsiz yaparsınız. Yaz Kur'an kurslarımız böyle yerlerde değil. Dinin o müşfik sevici, seven ki mümini öyle anlatıyor, tanıyor zaten. Hani merhametsiz bir kişinin müminliği noksandır. Zalim bir kişinin, işte başkasının hakkını gasp edenin, hırsızlık yapanın, eşine kötü davranın, ne bileyim komşusuyla iyi geçinmeyenin, işte adil olmayanın, ticaretini dürüst yapmayanın dini noksandır. Müminliği noksandır.
1: Tabii.
0: Bunun tam tersini biz bu Kur'an kurslarımızda çocuklarımıza
1: evet.
0: öğretiyoruz. Hiçbirimiz işte tabii sahtekar bir meslek sahibinin muhatabı olmak istemeyiz.
1: Evet.
0: Ve üçüncüsü de şey diyor yani dinle ilgili olan kişileri kötü gösterirseniz kaba, saba, cahil ki bizim Türk filmlerimizdeki belli bir döneme kadar olan özellikle imam profillerine bakalım, din adamı profillerine bakalım.
1: Evet.
0: Hep böyle işte
1: çekene
0: konuşur, düzenbaz. İşte aile işbirliği yapıp toplumun belli kesimini sömüren
1: evet.
0: ya da bir takım olumsuz şeyler için kendisinden fetva alındığı zaman çok rahat 3-5 menfaat, küçük menfaat karşılığında işte bunu yapabilen bir profil olarak gösterir. Halbuki bu aslında çocuklarımız dinsiz yapmanın yollarından bir tanesidir
1: tabii, tabii,
0: aslında.
1: Evet.
0: Çünkü hiç kimse o kişinin şimdi din adamı olmak isteyen çocuk sayısı çok azdır aslında.
1: Evet.
0: Yani bizim ümmetip liselerimize giden öğrencilerimizin birçoğunda bile ilk hedef işte imam hatip olmak, müezzin olmak değildir çoğunlukla.
1: Evet.
0: Şimdi akademik başarının kutsanan bir tarafı da var biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Halbuki bu taraf da çokça önemli. Çocuklarımızı bu saydığımız Salzman'ın saydığı 3 madde noktasında da işte Allah'ı sevdirerek, peygamberi sevdirerek, dinin sevilmesi gereken ve yaşanması gereken bir hayat düsturu olduğunu ifade ederek ve de işte din adamını, camileri, mabetleri olumlu bir prototip olarak sunacağımız bir alan olması açısından da çokça önemli ve değerli, kıymetli hocam.
1: Evet. Tabii buradan alarak siz tabii değindiniz de şimdi eğitimde eğitim dilinin en önemli ayrı sevgi hocam.
0: Evet.
1: Yani sevgiyi karşındakine vermek, çocuklara vermek, muhataplarına bunu gösterebilmek. Sevgiyi verdikten sonra alıcılar daha açık oluyor, daha dinlemeye meyyal, öğrenmeye meyyal oluyorlar. Bu anlamda tabii çocuklarımıza nasıl anlatırsak, nasıl öğretirsek sevgiyle bunu nasıl bu şekilde başarıya ulaşırız özellikle dini eğitim alanında.
0: Tabii şimdi çocuklarımızın yaz Kur'an kursuna gelen çocuklarımızın birçoğunda ki yani çocuklarda daha çok soyut düşünme 9-11 yaş dolaylarında olur.
1: Evet.
0: Hani soyut düşünmenin çok fazla oluşmadığı birçok çocuğumuz yaz Kur'an kurslarına geliyor ve burada hani gördükleri muamele, hocanın davranış biçimi, çocuğa yaklaşım biçimi, dinin o sunumu diyebileceğimiz, çocuğun işte ideal bir insan olarak gördüğü hocasında ya da öğretmeninde ki davranış kalıpları çocuğumuzun bunu benimseme ya da benimsememe noktasında doğrudan algısına hitap eden bir şey. Onun için ben bu hani 3 maddeyi sayarken aslında evet, demek istediğim şeyler tam da buydu. Burada bizim din görevlisi kardeşlerimize, ki biz bunları artık din görevlisi değil hocalarımıza, din gönüllüsü diye hitap ediyoruz.
1: Evet.
0: Hocalarımıza öğrencilerle muhatap olma noktasında onların hani nasıl diyelim kimliklerini, kişiliklerini koruyup muhafaza eden ve geliştiren bir yaklaşımla ve de o sizin de ifade ettiğiniz Cenab-ı Mevla'nın kullarına temel yaklaşım biçimi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğitim öğretim metodolojisi, insana yaklaşımı, yani yanlış ve kötü insana karşı bile yaklaşımı doğrudan örnek alınıp hocalarımız tarafından uygulanması gereken bir durum. Ama bu sadece hocamızın hani zorlamasıyla da olabilecek bir şey olmayabiliyor her zaman. Bir defa velimiz çocuğunu motive edecek. Yani işte okula giderken gelirken servis ayarlıyor. Burada bir servis falan da istemiyor. Ama orada servis alırken bir fedakarlık yapıp bunun takibini yapıyorsak ya da okuldaki dersleriyle ilgili gerekli katkıları sunmak için maddi manevi her şeyimizi seferber ediyorsak yaz Kur'an kursundaki öğrencimiz için de benzer bir şey yapmamız gerekiyor. Yani bu çocuğu belli bir saatte kaldırıp kahvaltısını yaptırıp disiplini bir şekilde takip edip olmayan ve yanlış olan şeylerde hocalarımızla, müftülüğümüzle gerekirse görüşüp sonuçlarını sorgulamak noktasındaki yaklaşımları çokça önemli. Ama esas olan tabii ki burada hocalarımızın böyle birer şefkat ve nezaket kişiliği olarak meseleye yaklaşması ve oradan çocuklarımızın her birinin kendisini belli oranda yetkinleştirmiş olarak İslam ahlakının hani yürüyüşünde, arkadaşına hitap edişinde, aklanıyla konuşmasında, anne babasına hitabında ve yönlendirmesinde, işte televizyonda seyrettiği hadiseleri değerlendirirken ortaya koyduğu vicdan noktasında, toplumsal sorumluluk noktasında alacağı o sorumluluğun kalıplarını oluşturmuş bir şekilde oradan ayrılması gerekiyor. Bu küçük yaşta çocuklarımıza bunları işte bir takım sevecekleri oyunlarla, davranış kalıplarını ya da belki bazen bir cümleyle, bazen bir piknik hadisesiyle, bazen küçük bir tiyatral olayla evet, çocuklarımızı öğretebilirsek çok daha kalıcı ve verimli sonuç alabiliriz. Tabii sadece hani sözel eğitim artık bugünkü dünyada çocukların hem katlanabildiği bir şey değil zaten, hem de yeterince etkin değil. Evet. Sadece çünkü belli organlarına, belli hissi organlarına hitap etmiş oluyoruz. Halbuki insan çok boyutlu bir varlık. Yerine göre bir şiirle yüreğini okşayacağız. Yerine göre somut bir kuşu inceleyip önümüzdeki, oradaki Cenab-ı Mevla'nın yaratışındaki dengeyi ve düzeni, ahengi göreceğiz. Yerine göre bir piknik yapacağız. O çocuklara bir piknikte arkadaşına nasıl davranılır, nasıl ikram edilir bunu öğreteceğiz. Bütün bunlar hepsini İslam ahlakının temel ilke ve prensiplerini ortaya koyarak yapmış olacağız yani. Evet. Çocuğu onu benimsetirken aslında biz Kur'an'ın yaşama boyutunu kendisine takdim etmiş olacağız.
1: Evet.
0: Aslında bu kurslarla.
1: Tabii. Yani çocuklara cazip göstermek oldukça önemli.
0: Evet.
1: Şimdi bazı camilerimiz de var, görüyoruz. Mesela bazı oyun alanları olabiliyor. İşte evet. Hayırsever cami cemaatinin mesela katkılarıyla oraya işte çikolata koyuyorlar, meyve suyu koyuyorlar, bilmem bir şey. Bunlar mesela çocuklara ikram ediliyor. Bunlar
0: ciddi teşvik edici oluyor.
1: Çocukları camiye çekmek için
0: yani güzel. Caminin mehabetine.
1: Çocuklar ikramı seviyor yani. O ikramı sevdiği için.

0: ile beraber cami için çok da bir şey değil. Ya Peygamber Efendimiz de çocuklarla mesela mescitte oynuyordu bir nevi, evet. Torunlarını onun tabii, üstüne tabii, çıkıyordu, evet. Şey yapıyordu dediğim, ama caminin mehabetini korumak önemli. O konuda elbette size katılıyorum. Ama bu anlamda da çocuklara sevdirmek, çünkü öğreticinin onun kalbine girmesi çocuğun öğrenmesinden, evet, çok daha
1: çok
0: kolay
1: olur. Önemli, evet. Evet. Kesinlikle.
0: Şimdi gelirken çıkmadan bilgisayar şeyden Afyon haber sitelerinde şöyle bir şey gördüm. Kur'an'ı doğru anlama programı. Afyon Karahisar Müftülüğü diyor. Sizin bu konuda bilginiz var mı hocam?
1: Şimdi Kur'an'ı doğru şöyle, anlama programı. Şimdi bizim bu seneki başkanımızın yaz Kur'an kurslarıyla ilgili olarak hani atmış olduğu geniş yelpaze içerisinde bir saat işte 9 ile 13 arasındaki kurslarımız var.
0: Evet.
1: Bu 4 saat olarak uygulanıyor. Aynısını biz ihtiyaç olduğu durumda ya da çocukların mahallenin ilgili mekanın hazır bulunmuşluk durumuna göre öğleden sonra da bu kursa yapabiliyoruz. Aynı zamanda biz tam gün yaz Kur'an kursları da açabiliyoruz. Yani tam öğleye kadar devam eden, öğleden sonra da devam eden, işte Sami Çiftçi okulumuzda
0: yetişkinler de katılabiliyor herhalde, değil mi?
1: Yetişkinler de katılıyor ama çok olmuyor biliyorsunuz. Yetişkinlerden, evet, kastımız biraz bizim burada hani 21 yaş 22 yaş affedersiniz kategorisine göre şey yapılıyor ama,
0: evet,
1: hani ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencinin de, evet, katılabileceği ve tam gün olarak eğitimin devam ettiği, içerisinde ikramların olduğu, işte çeşitli faaliyetlerin, sportif faaliyetlerin ya da eğitici öğretici faaliyetlerin de beraber yapıldığı tam günlü kurslarımız var. İşte Şeyh Sami Çiftçi ortaokulumuzda erkekler için bunu yapacağız. Kızlarımız için ayrılmış bir yine milli eğitimle işbirliğimiz neticesinde almış olan bir okulumuz da var. Şimdi ismini anımsayamadım.
0: Kadın ana
1: değil. Evet. Ama neydi şimdi, gelmedi. Tamam, neyse, kısaltması ilginç geldi bana, evet, da. Hmm. Anıs mıydı, öyle bir şeydi. O okulumuz da var. Bunun dışında işte bizim gençlik merkezimiz var mesela. İşte şeyde Afyon Karahisar Üniversitesi'nin içerisinde, Afyon o Akü Camisi'nin kompleksinin içerisinde, cami kompleksinin yer alan gençlik merkezinde de kurslarımızı açıyoruz. Orada biraz daha farklı etkinliklerle gençlerin hani temel anlamda bilgi ve becerilerini geliştirdiğimiz kurslarımız da oluyor. Bu dediğiniz program işin doğrusu hani yetişkinlere yönelik de, evet, bizim bayan ve erkek vaizlerimizin, evet, din hizmetleri uzmanlarımızın dahil olduğu belli bir periyodik takvimi olan, belli amaç ve hedeflerle planlanmış, programlanmış, işte periyodik olarak devam eden ve sezonluk programlar oluyor. Bunları da sosyal medya hesaplarımızda ve İl Müftülüğümüzün internet sitesi üzerinden vatandaşlarımız görebilirler ki burada bu madde Afyon Din Hizmetleri'nin hem yoğun olduğu hem de yoğun şekilde vatandaşımız tarafından katılıp takip edildiği bir ilimiz. Her il böyle değil yani.
0: Evet.
1: Her ilimiz bu kadar ya da her müftülüğümüz böyle bu kadar çok şanslı değil gerçekten. Hangi Kur'an kursumuza gitsek tamamen baştan sona dolu dolu hanımefendilerin, işte 4-6 yaş öğrencilerimizin ve de işte 7-10 yaş 11-14 yaş kurslarımızın çok canlı olduğu bir yer. Onu ifade etmedim. 4-6 yaş Kur'an kurslarımız da herkese, evet, yazın aynı şekilde devam ediyor.
0: Evet, 4-6
1: artı belli sayıda Kur'an kursumuzda 4-6 yaşın da tam günlüğü var. Hı. Yani öğlene kadar bir hocamızın, öğleden sonra başka bir hocamızın nezaretinde.
0: Çalışan anne baba, çalışan aile
1: çok değerli,
0: çok
1: kıymetli oluyor. Ve hani 18 öğrenciyle sınırlandırılmış sınıflarımızda kışın verdiğimiz 4-6 yaş eğitiminin belli anlamda kısaltılmış ya da belli maddeleri çıkarılmış kısa dönemli süreci de var. Hani buraya öğrencisini veren velimiz yazın, yaşı gelmişse buraya yazdırabiliyorsa kışın da aynı yerde öğrencisini devam ettirebilecek durumda. Bu imkanımız da var aslında. Evet. Velilerimiz için çok değerli gerçekten.
0: Tabii 4-6 yaşta oldukça önemli. Eğitimciler, pedagoglar çocuk eğitiminde en önemli yaşların 3 ile 6 yaş arası olduğunu söylerler.
1: Ki Sayın Hocam şunu ifade edeyim. Biraz, evet, önce biz müftülükte konuşurken değerli bir müftü yardımcı arkadaşımız onu söylediler. Hani bu zamanda Kur'an kursları çocuklar için hem kışın devam eden kurslarımız yatılı Kur'an kurslarımız.
0: Evet.
1: Asitane 2 yıl, 3

0: 3 yıllık belli hafızlık eğitimi veren Kur'an kurslarımız ve de 4-6 yaş Kur'an kurslarımız, bütün Kur'an kurslarımız, yaz Kur'an kurslarımız bu zamanda çocuklar için Nuh'un gemisidir dedi. Ben çok değerli ve kıymetli buldum.
1: Çok kıymetli.
0: Bunu yani şöyle her tarafımızı sel almış, biz sular yükselmeye devam ederken bizim için en kıymetli ve değerli olan o çocuklarımızı korumak için, o gemiye bindirmek için daha neyi bekliyoruz?
1: Evet. Bismillahirrahmanirrahim. İkra kitabe kefe bi nefsike liyevme aleyke hesabe.
0: Hasibe, evet.
1: Aleyke hasibe. Kitabını oku.
0: Bugün sana hesap sorucu olarak okuyacağım onu, kendi kitabın
1: kendi
0: yeter.
1: Kitabım, burada kendi kitabın, aslında orada bir kendi nefsin, kendi amellerin.
0: Kendi amellerin, tabii yani orada, sağımızda, evet, ve solumuzdaki kiramen katibin meleklerinin iyiliklerimizi ve kötülüklerimizi yazıp kaydettiği ve kıyamet gününde işte bize ya ön tarafımızdan ya da sağ tarafımızdan veya da sol tarafımızdan ve arka tarafımızdan.
1: Evet, Allah'ım.
0: Yani sağ ve ön taraftan verilen kitap değerli ve kıymetli. Soldan kitabınızı aldıysanız, arka tarafta kitabı aldıysanız demek ki amelleriniz bozuk, yeterince iyilik faaliyetiniz yok. Verilecek ve okuduğumuz zaman ya işte la rabdin ve la yâbisin illa fi kitabin mübin diyeceğimiz, ya bu kitabın içerisinde yaş, kuru, her şey var kardeşim, hiçbir şey ihmal etmemiş deyip kendimize ahlanacağımız, o kitabın verileceği gün gelmeden bugün çocuklarımızın eline Allah'ın kitabını vereceğimiz yer yaz Kur'an kurslarıdır ve anne baba olarak ve de toplumun yönetici kesimi olarak bir anlamda bu konudaki devletimizin sorumluluğunu üzerine vermiş olduğu kişiler olarak anne babalarımız ve hocalarımız bu noktada çokça sorumludur. Eğer yapmazsak hesabını Allah'a,
1: evet,
0: o gün bize vereceğiz.
1: Anne baba çocukların eğitiminden sorumlu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem anne babanın çocuğuna bırakacağı en güzel miras iyi bir terbiyedir, iyi bir eğitimdir diyor. Bu anlamda bütün anne babaları bu anlamda sorumlu olmaya davet ediyoruz. Tabii oku emri, Kur'an'ın ilk emri. Burada insan hem Kur'an okuyacak, hem kendi nefsini okuyacak, hem çevresini, doğayı, tabiatı, gerekirse evreni okuyacak ve bundan hayatına anlamlar çıkaracak. Bunu tabii anlamak için başta okunması gereken kitap Kur'an-ı Kerim.
0: Evet.
1: Yani bize gönderilmiş olan Yüce Allah kelamı. Bunu öğrenmek hepimizin boynunun, evet, borcu diyelim ve son sözlerinizi alarak anne babalara da çağrınızı, evet, alarak programı, evet, tamamlayalım hocam.
0: Yani başta söylemiş olduğumuz Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabı ve Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti seniyyesi bizi hem dünyada hem de ahirette mutlu edecek bir settir. Efendimiz buyuruyor, İkra'ul Kur'an, Kur'an'ı okuyunuz, fe innehu ye'ti yevmel kıyameti şefi'an li ashabi. Çünkü Kur'an kendisini okuyana, kendisiyle arkadaşlık yapana kıyamet gününde şefaatçi olarak gelecektir. Ama biz Kur'an'ı okumak derken sadece Arapçasını tekrar etmeyi de ifade etmiyoruz. Kur'an-ı, evet, Kerim tilavet, kıraat ve tertil şeklinde okunur. Yani tilavet Kur'an'ı dilin okumasıdır. Kıraat Kur'an'ı aklın okumasıdır ve tertil de Kur'an'ı gönlün okumasıdır.
1: Evet.
0: El-Kur'an demek, bizim kitabımızın ismi El-Kur'an'dır ve okumak demektir. El-Kur'an demek okumanın bütün olumlu faydalarının ortaya çıktığı bir okuma biçim demektir. Yani,
1: evet,
0: oku, anla, yaşa ve yaşat.
1: Tabii.
0: Ve bunun için de temelimizi yaz Kur'an kurslarında atabiliriz. Çünkü belki de bu kurslarımıza bir daha o çocuğumuzun gitme, o velimizin de çocuğunu gönderme şansı belki de hiç olmayacak. Bir ömür boyunca bu yaz Kur'an kursunda edindiği ufak tefek bilgilerle ibadet edecek. Birçok babamız bu imkanı kullanmış, şu anda iyi kötü kendini idare edebiliyor.
1: Tabii.
0: Çocuğumuz da hiç olmazsa bundan mahrum kalmasın.
1: Evet.
0: Bu bir hani şey diyelim, yani köprüden önceki belki de son çıkıştır. Bu çağrı bütün anne babalarıdır. Çocuklarımızı kurtarmak, Nuh'un gemisine onları bindirmek için daha neyi bekliyoruz?
1: Evet. Allah razı olsun. Sizin de bu çağrınızı da tamamlamış olalım. Sinan hocam, Allah razı olsun. Teşekkür teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim Sayın Hocam.
1: Güzel, sağ olun. Verimli bir yaz geçmesin diyor. Özellikle Kur'an kursları.
0: Ben bütün hani çocuklarımız en başarılar dilerken hocalarımız da şimdiden verecekleri emir, ortaya koyacakları sabır ve nihayetinde toplayacakları meyve için şimdiden hocalarıma teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Evet. Sağ olsun.
1: Allah cümlesinden razı olsun. Çok kıymetli dinleyenler ve izleyenler, Cuma Sohbeti sezon finali programı sonuna geldik. Burada bir 3 ay ara veriyoruz. Afyonkarahisar Müftülüğü işbirliği yaptığımız Cuma Sohbeti programı Ekim'den itibaren sizlerle olacak. Sizlere tekrar saygı, muhabbetle selamlayıp hayırlı akşamlar diliyoruz. Hoşçakalın.

ve pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor.

0: Piraye. Yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73. 0542 357 92 73.
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Anneler, babalar, Çilek'te %30'a varan büyük indirim başladı. Üstelik bambu yatak hediye. Çocuğunuzun hayalindeki oda için size en yakın Çilek Odası mağazasına bekliyoruz. Çilek, Afyon Fehmoğlu, Afyon İzmir Karayolu üzerinde.
3: Çilekli düşle.
4: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de. Kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
5: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'de. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
6: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
7: Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. Double Tree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
8: Safımız bellidir. Safımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin safıdır. Herkesi 27 Haziran Cumartesi günü Avrupa Meydanı'na bekliyoruz.
9: Tüm vatandaşlarımızı Ankara Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da Fuar Hastanesi önünden ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. İYİ Parti Afyon Karahisar İl Başkanlığı.
10: Reklamları dinlediniz.
11: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
12: Gün FM 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz, Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 32 82. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
2: Gazlıgöl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 77 03. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kapsamlı vücut analizi, hastalıklarda, gebelikte, emzirmede, çocukluk ve ergenlikte beslenme, sporcu beslenmesi, aralıklı oruç ve obezitede beslenme gibi birçok konuda yanı başınızdayız. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30 0272 220 03 30.
2: Trafik, kasko, DASK, konut, iş yeri ve sağlık sigortasında Saraç Sigortam her zaman yanı başınızda. Uygun fiyat ve avantajlı poliçe imkanlarından yararlanmak için mutlaka Saraç Sigortam'a uğrayın. Saraç Sigortam'la araçlarınız, iş yerleriniz, konutlarınız ve siz güvence altındasınız. Saraç Sigortam, Saraçlar Çarşısı, Uysal Sağlık Sitesi 1. katta hizmetinizde. Telefon 0506 600 40 41. Bizden teklif almadan asla sigorta yaptırmayın.
3: Atroskopik yöntemlerle aynı gün diz problemlerine çözüm tecrübeli hekimimiz, ortopedi ve travmatoloji uzmanı operatör doktor Levent Küçük Çankaya tarafından gerçekleştirilmektedir. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
4: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
5: Reklamları dinlediniz.
6: 99.9 Afyon Gün FM.
5: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
7: Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
5: Gün FM 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evciler Kadın Kooperatifi'nin İstiridye'nin içindeki saklı bir inci gibi özenle ürettiği eşsiz tat incile çikolatası. Modern damak zevkiyle geleneksel emeğin mükemmel uyumu incila. Kadın emeğiyle şekillenen bu özel lezzet kalpleri yumuşatıyor. Evcilerden tüm Türkiye'ye incile çikolataları.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Sıradan bir günü özel bir güne dönüştürmek ya da özel bir günü unutamayacağınız lezzetlerle kutlamak. Her ikisi için de Afyon'da lezzetin tek bir adresi var. Farina Restaurant. Farina Restaurant, NG Afyon Otel'de. Tadı damağınızda.
4: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çaybahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
5: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler. Danaoğlu şarküteriden.
6: Gün yavaşlarken kendinize ayıracağınız özel bir an var. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'de hafta sonuna özel %20 indirim ayrıcalığıyla konforlu odalar, kapalı havuzda huzur dolu dakikalar ve seçkin spa deneyimi sizleri bekliyor. Şehrin içinde sessiz bir kaçamak. Dinlenin, yenilenin, lüksün tadını çıkarın. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar. Rezervasyon ve detaylı bilgi için bizimle iletişime geçin. Telefon 0272 220 03 30. 0272 220 03 30.
7: Safımız bellidir. Safımız Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran iradenin safıdır. Her gece 27 Haziran Cumartesi günü kanlı at meydanına bekliyoruz.
8: Tüm vatandaşlarımızı Ankara Tandoğan'daki bayrak mitingine bekliyoruz. 27 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da Fuar Hastanesi önünden ücretsiz otobüslerimiz kalkacaktır. İyi Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı.
9: Gelecek için kayda değer bir seçim. Nar Tanesi Anaokulu, Nar Tanesi İlkokulu, Nar Tanesi Ortaokulu. Avantajlı erken kayıt fırsatını kaçırmayın. Telefon 0272 214 04 17. Nar Tanesi Koleji, Karşıyaka Mahallesi, 1618. Sokak, numara 5, Filli Kavşak Çaprazı'nda. Hayırlı nesiller için sizleri okulumuza bekliyoruz.
10: Reklamları dinlediniz.
0: 99.9 Afyon Gün FM.
10: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
11: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet, karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Şimdi reklamlar.
1: Diyabetle ilgili tüm tanı ve tedaviler Dahiliye Polikliniğimizde uzman doktor Figen Özmen yardımcı tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi. Randevu için telefon 223 44 44.
2: Termal'in lüks hali, MCG Hotels Termal Spa Convention. Termal Spa deneyimi, kapalı açık yüzme havuzları, doğa ile iç içe huzurlu atmosfer. MCG Termal Otel'de kendinize bir iyilik yapın. Hem ruhunuzu hem bedeninizi yenileyin. Solaryum hizmeti ve maderoterapi tekniğiyle selülit masajı da MCG Termal'de sizleri bekliyor. Spa aboneliği için hemen arayın. Müracaat telefonu 0272 246 22 22. mcgtermal.com.
3: Acıktınız mı? Hemen uğrayın, lezzeti kovalamaya başlayın. Bir kova pilavda basmati pirinçli pilavınıza 7 çeşit soslu tavuktan birini ekleyin. Yanında taptaze salatayla tamamlanan lezzet dolu kovayı kapın. Sevgi yolunda lezzeti kovalıyoruz. Bir kova pilav.
4: Devlet destekli, ücretsiz özel mesleki ve teknik Anadolu Lisesi, Özel Teknoloji Afyonkarahisar OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. Okulumuz Türkiye, Azerbaycan ve Çin'in de aralarında bulunduğu birçok ülkede bilimsel proje yarışmasında dereceleriyle öne çıktı. Bu okulda iş var. Endüstriyel otomasyon teknolojileri alanımızda eğitim gören öğrencilerin gelecekleri parlak, önleri açık. Bilgi almak için telefon 0542 774 3282. Okulumuz Organize Sanayi Bölgesi 2. Cadde 9. Sokak numara 4'te.
5: Gazlı Göl Arya Termal'den muhteşem kampanya. Sadece oda konaklama 2500, 2 gece konaklama ise 5000 lira. Üstelik spa hizmetlerinden %20 indirim imkanı. Rezervasyon için hemen arayın 0553 942 7703. Dinlenin, yenilenin. Arya Termal.

0: lahmacunda 2 adet lahmacun 1 ayran 159 lira 90 kuruş. Lahmacun Afyonkarahisar'da Ambar yolunda hizmetinizde. Sipariş telefonu 0532 396 1003. Geleneksel lezzet kurumsal kimlikle emin ellerde. Lahmacun.
1: DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyonkarahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330. 0272 220 0330.
2: Sevgili misafirlerimiz, Et Enfes'in yeni şubesine davetlisiniz. Geçerken mutlaka uğrayın, lezzetlerimizi deneyin. Sucuk, sucuk döner, köfte, hamburger ve lokum, Enfes et kalitesiyle yeni şubemizde sizleri bekliyor. Et Enfes'in yeni şubesi, Yenice Çevre Yolu Bulvarı, numara 89'da hizmete girdi.
3: Reklamları dinlediniz.
4: 99.9 Afyon Gün FM.
3: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
5: Motosiklet ve motorlu bisiklet kazalarındaki can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %25'ini oluşturmaktadır. Sevdiklerinize kavuşmak için kaskınızı takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Gün FM 99.9.

Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı, Helvacı Ali, 1900'den günümüze.

0: Ne Pirayede her sofra yeni bir hikayeye dönüşüyor. Akdeniz ve Güneydoğu mutfağından seçkin lezzetler, şık sunumlar ve özel bir atmosfer sizleri bekliyor. Le Piraye, yeni bir sofra, yeni bir hikaye. Rezervasyon 0542 357 92 73 0542 357 92 73
1: Yeni bir sofra, yeni bir hikaye.
2: Geleneksel deneyimin en özel hali Corel Termal'di. Türk hamamında sıcak mermerin huzuruyla rahatlayın. Köpüklerin eşliğinde tüm yorgunluğunuzu geride bırakın. Corel Termal'in spasından yararlanmak, abone olmak veya otelimizde konaklamak için bizi hemen arayın. Rezervasyon ve bilgi için telefon 0272 252 22 22. Unutulmaz bir tatil için doğru adres. Corel Termal.
3: Alo Diyet'ten Afyon'da bir ilk. Kapınıza teslim diyet menü hizmeti Alo Diyet'te. Sağlıklı ve sürdürülebilir beslenme danışmanlığı, diyetisyen Beyza Yağcıoğlu nezaretinde Alo Diyet'te. Kişiye özel menü, diyetisyen ve kurye hizmeti, günlük üretim ve dağıtım, diğer şehirlerde devam edebilme imkanı Alo Diyet farkıyla sizlerle. Alo Diyet Ali Çetinkaya Mahallesi, İstasyon Çay Bahçesi yanında bulunan yeni yerinde hizmetinizde. Detaylı bilgi için telefon 0535 253 98 08. Bizi Instagram'da Alo Diyet Afyon adresinden takip edebilirsiniz.
4: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlıgöl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
5: DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası, hayatın stresinden arınmak için doğru adres. Bayanları ve baylara özel hamam, sauna ve sıcak havuz. Büyük yüzme havuzu ve profesyonel masörlerle spa keyfi şimdi çok daha özel. Avantajlı spa ve fitness üyeliği için acele edin. Şehrin içinde size ait bir huzur alanı. DoubleTree by Hilton Afyon Karahisar Otel'in spası için hemen arayın. Telefon 0272 220 0330 0272 220 0330
4: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlıgöl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67 Gazlıgöl'ün en yeni oteli Afyon Termal Otel.
6: Reklamları dinlediniz.
7: 99.9 Afyon Gün FM.
6: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
6: Gün Efendim 99.9.

0: Türkiye'nin helvacısı Helvacı Ali Afyon'da Bankalar Caddesi Meydanoğlu İşhanı girişinde. Tereyağlı sade irmik helvası, gerçek çikolatalı, fresh lezzet karışık gerçek meyveli, orijinal bisküvili ve yoğun lotus tadıyla lotuslu irmik helvası çeşitlerimizi hala denemeyen kaldı mı? Bildiğiniz tüm helvaları unutun ve sadece bir kez deneyin. Ücretsiz tadım için bekliyoruz. İlklerin helvacısı Helvacı Ali, 1900'den günümüze.
1: Gün efendim 99.9.

0: Şimdi reklamlar.
1: Double Tree by Hilton Afyonkarahisar bünyesinde kapılarını açan Larissa Restoran, modern atmosferi ve dingin nehir manzarasıyla misafirlerini benzersiz bir deneyime davet ediyor. Güne zengin ve özenle hazırlanmış açık büfe kahvaltıyla başlayan Larissa, günün ilerleyen saatlerinde ise seçkin alakart menüsüyle damaklara hitap ediyor. Yerel ve uluslararası lezzetler, özel tariflerle Larissa'da yeniden yorumlanıyor. Rezervasyon için telefon 0272 203 çift 030 0272 203 çift 030. Larissa Restoran, lezzetin, manzaranın ve keyfin buluştuğu adres.
2: Danaoğlu şarküteri, kalite ve organik lezzetler bir arada. Günlük inek sütü, keçi sütü, manda sütü, %100 manda kaymağı, köy tereyağı, günlük köy yumurtası ve köy yoğurdu, peynir çeşitleri ve daha birçok ürün Danaoğlu şarküteride. Danaoğlu şarküteri, Gazlı Göl Caddesi, numara 68 Taksim A'da. Telefon 0272 212 11 73. Doğal ve organik lezzetler Danaoğlu şarküteriden.
3: Türkiye'nin en iyi keşkeği Şuhut Keşkek Evi'nde yenir. İlimizin tescilli, leziz keşkeğini tatmak için sizleri Şuhut Keşkek Evi'ne bekliyoruz. Keşkek Evi'nde keşkeğin yanı sıra ızgara çeşitleriyle de hizmetinizdeyiz. Şuhut Belediyesi Keşkek Evi. Rezervasyon numarası 0539 323 6545.
4: Kütahya Porselen hayatın en güzel yerinde. Davetleriniz için en gösterişli yemek takımları, birbirinden şık çay ve kahve fincanları, en güzel sabahlara eşlik eden kahvaltı takımları, en zarif hediyelik eşyalar ve çok özel fırsatlarla fabrika satış mağazamızda. Kütahya Porselen fabrika satış mağazası LG Afyon Otel'de.
5: Brucella, korunulabilen ve tedavi edilen bir hastalıktır. Diğer enfeksiyon hastalıklarında olduğu gibi, Brucella hastalığının da teşhisi ve tedavisi Özel Fuar Hastanesi'nde uzman doktor Ali Rıza Bahadır tarafından yapılmaktadır. Özel Fuar Hastanesi, randevu için telefon 223 44 44.
6: Afyon Termal Otel 2 yıldır Gazlı Göl'ün şifalı suyunu ve vazgeçilmez Türk hamam kültürünü yenilikçi hizmet anlayışıyla misafirlerine sunuyor. 1+1 rezidans odalarımızda 4-5 kişi rahatlıkla konaklayabilir. Her odada kişiye özel termal havuz, Türk hamamı ve mutfak ekipmanları mevcuttur. Rezervasyon için telefon 0272 273 70 70 0541 975 70 67. Gazlı Göl'ün en yeni oteli. Afyon Termal Otel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: 99.9 Afyon Gün FM.
7: Reklamlarınız Gün FM'le amacına ulaşır. Reklamlarınız için telefon numaramız 0272 214 53 77.
8: ...99.9...

durdurur ve ağır yaralanma riskini %50 oranında azaltır. Yolculuğunuz süresince emniyet kemerinizi takın. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Merhabalar sevgili radyo dinleyenler, sevgili şiir dostlarım. Efendim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Her zaman olduğu gibi yüreğinize değecek sıcacık bir programla inşallah bu akşam, bu gece de yanı başınızdayız. Peki bu gece kimlere misafir olacağız? Hangi şiirler ve ezgiler

Yaşıyor ama uzaktaysam senden. Bil ki seni hiç unutmadım. Ölüm değilse bizi ayıran, yazık olmuş. Hata yapmışız. Senden ya da benden ne fark eder? Şeytan oymuş, aşkı yakmışız. Adımı söylemezdin bana seslenirken, aşk derdin, aşkım derdin. Her aşk dediğinde beni kendinde daha da aşık ederdin. Buluştuğumuz anları hatırlıyorum. Güller açardı gönlümde sen gelirken. 3-5 saat bile ayrılsak seninle, yapraklarım dökülürdü sen giderken. Yan yana duran iki yıldızlık sana göre. En parlak, en güzel olanı bendim. Gökyüzündeki tek yıldızındım senin. Fırtınalarda saklanıp korunduğun liman olduğunu söylerdim. Ömrünün sonuna kadar beni seveceğini, kalbini kalbime kelepçeleyip anahtarını okyanusa attığını da eklerdin. Benim için kıyamet seni kaybettiğim gün demekti. Ruhumda sakladığım en değerli hazinemdin. Sonsuza kadar da saklayacağım seni. Yokluğumda sen nasıl olursun hayal ettiğimde, seni mutlu, çok mutlu görüyorum. Çünkü hep öyle ol istedim. Hatta belki yeni aşklar tanırsın. Tanı zaten. Her şeyin güzeli senin olmalı. Aynı şeyi isteme benden. Yerine kimseyi koyamam ki. Ben kimseyi ama kimseyi seni sevdiğim gibi sevmedim ki. Yaşıyor ama uzaktaysak birbirimizden. Bil ki seni hiç unutmadım. Ölüm değilse bizi ayıran,

efendim Soner Arıca Biz isimli şiirini 2005 yılında yayınladı. Benim Adım Aşk albümünde seslendirmişti. Biz de dizelerini sizler için okuduk efendim. Yüreklerinize armağan olsun. Aynı zamanda bu şiiri okuyunca dünyaca ünlü performans sanatçıları Ulay ve Marina geldi aklıma. İki performans sanatçısı birbirine aşık olursa ne olur? Dolu dolu yaşanmış birçok sanat eserine ilham olmuş büyük bir aşk hikayesi olur. Birbirinden efsanevi performansa eşlik eden bu ikilinin aslında en büyük hayallerinden biri Çin Seddi'nde bir performans sergilemekti. Tam bu hayale doğru giderken özel sorunlar nedeniyle ayrılık kararı alırlar. Sanatçı ayrılığı da bir başka oluyor değerli şiir dostlarım. Çin Seddi'nde sırt sırta verip zıt yönlere giderek ayrılıklarını ilan ediyorlar. Biz şiiri bu buruk hikayeyi anımsattı aslına bakarsanız bana. Ve yayın ekibimden rica edeceğim, bir Soner Arıca eseri çalabilirsek, ki evet teşekkür ediyorum. Güzel de bir Soner Arıca eseri, Soner Arıca'yı andık, onu da yad etmiş olalım güzel bir eserle. Sonrasında efendim benden Serkan Yılmaz, Zeynep Bekle Beni, Beni Bekle şiiriyle efendim sizlerle olacağım.

Şu benim sesim, çizip çizip siliyorum sesimi. Birden odayla dışarısı birleşiyor ve birleşir birleşmez çıkarıp cebinden büyük aynasını gök. Bir istasyonda yolcularını bekleyen insanlar gibi hafifçe gülümsüyor bana. Elimi sallıyorum içimden, buruk içimden, belli belirsiz. Efendim, Edip Cansever'in Cemal'in iç konuşmaları şiirini buluşturduk yüreklerinizle. Kısa ama çok çok güzel, tadı yüreğimizde kalacak kadar güzel bir şiirdi. Bugünden bakıldığında onun için her kuşaktan şiir okurunun olduğu kadar şiirle ilgili, hatta ilgisi olmayan okurlarının da ilgisiz kalmadığı, kalmayacağı modern Türkçe şiirinin birkaç şairinden biridir efendim Edip Cansever. Bu güzel dizileri de yüreğimize bastık. Yolumuza devam edelim. İş yerlerinde, evlerinde, araçlarında bizlere yarenlik eden sizler, sizler de hoş geldiniz.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Zlan, sitem et, kırıl bana. Beni geç vakit, tek başıma suya yolla. Bahçede yüzünü öteye çevir, güle hayret ediyormuş gibi yap. Gülümseyerek konuş da başkalarıyla, somur tavluda sadece ikimiz kalınca. Kızıp en sevecen adımlarla üst kata çık. En sevdiğim çiçeğin saksısı kaysın elinden. Derinleşsin ben içerledikçe ruhumdaki sakarlık. Kim bana kıymazsan bilebilir. Dünya dedikleri samut küp. Acılar tıkandıkça bende, hep seni seslendirir.

0: 99.9
1: Radyo Gün.
2: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la dizeler.

önünde zeytin ağaçları, arkasında yar. Sene 1946, mevsim sonbahar. Önde zeytin ağaçları, neyleyim dalları, neyleyim. Yar yollarına dökülmedik dilleri, neyleyim. Yar, seni kara saplı bir bıçak gibi sineme sapladılar. Değirmen misali döner başım, sevda değil bu bir hışım. Gel gör beni darmadağın, tel tel çözülüp kalmışım. Yar, canımın çekirdeğinde diken, gözümün bebeği.

0: Münefem 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin

Şimdi bütün çocukların elma bahçelerinde dağıtır saçlarını bir serin rüzgar. Ve gider sanki sesleri uzak iklimlere kadar. Salıncaklar sallanın. Artık karanlığı hiç sevmiyorum. Aydınlıkla çocukların masal gibidir gözleri. Ve bir avuç suya benzer ince yüzleri. Işıklar yanın. Bir beyaz sandal nasıl güzelse bir denizde. Çocuklar da öylesine güzeldir uykularında. Sayıklayınca sanki güller açılır sularda.

Yavuz Bülent Bakiler Üstadımın en sevdiğim, en önemli çocuk şiirlerinden biridir efendim. Yüreklerinize gecemizde armağan olsun. Radyolarını yeni açan sevgili dostlar, kral ve kraliçelerim. Efendim sizler de hoş geldiniz. İki güzel ezgi sizlere de armağan edelim ve yolumuza devam edelim.

0: Gün efendim. Gün efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Gamze gamze bir gülüver şimdi. Beni göğsüne alıver şimdi. Mevsimi geldi, susadım aşka. Benimle bir bütün oluver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden, dilimden sakınır sakla. Bugünkü aklımla severim şimdi. Şiirler, şarkılar söyleyerek, mehtabı birlikte seyrederek, benimle bir rüya kuruver şimdi. İkinci bahar yaşıyor ömrüm. Gel benim yârim oluver şimdi. Seni gül gibi öpe koklaya. Gözümden, dilimden sakınır saklar. Bugünkü aklımla severim şimdi. Ah değerli dostlar, var mıdır bilmeyenimiz diye soru bile sormak istemiyorum. Hepimizin bildiği güzel bir şarkı. Efendim sözler Sezen Aksu'ya ait. Söylemeyen kalmamıştır bu güzel şarkıyı. Müsaade ederseniz bugün de ben bir şiir eşliğinde bu şarkıyı sizlere söylemek istiyorum. Müsaade var mı yayın ekibim? Varmış, tamamdır. Hadi bakalım. Birlikte söyleyelim.

sebepsiz sevmektir aşk. Nedeni olmadan bağlanmaktır birine. Gözlerine baktığında erimektir içten içe. Ellerini tuttuğunda titremektir tüm benliğinle. Hatta sarılamamaktır utançtan. Çünkü utanmaktır sevmek aslında. Sevmek nedir aslen? Ölmek mi uğruna? Yaşamak mı onunla? Sevmek mi ömür boyunca? Yoksa ayrılmak mı gerekince? Nedir insanı başkasına bağlayan? Güzelliği mi? Bilmez kimse bu soruların cevabını. Kimi sever güzelini, kimi sever...

0: Gün efendim. Gün efendim 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

oklarından düşüyor tapınca. Görmüyor gelip geçenler. Eğilip alıyorum. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ya büyük şehirlerin birinde geziniyor kalabalık duraklarda. Ya yurdun uzak bir yerinde, kahve, otel köşesinde. Nereye gitse bu akşam vakti, ellerini ceplerine sokuyor. Sigaralar kağıtlar arasından kayıyor usulca. Eğilip alıyorum. Kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ya da yalnız bir kızın sildiği dudak boyasında eşin de yine yorgun gecenin başını yastıklara koyunca. Kimi de gün ortası yanıma sokuluyor. En çok güz ayları ve yağmur yağınca. Alçalır ya bir bulut o hüzün bulutunda. Uzanıp alıyorum. Kimse olmuyor. Solgun bir gül oluyor dokununca. Ellerde, dudaklarda, ıssız yazılarda, akşamlara gerili ağlarla takılıyor. Yaralı hayvanlar gibi soluyor. Bunalıyor, kaçıp gitmek istiyor. Yollar ya da anılar boyunca. Alıp alıp geliyorum, uyumuyor bütün gece. Kımıldıyor karanlıkta ne zaman dokunsam. Solgun bir gül oluyor dokununca. Solgun bir gül oluyor dokununca.

bakma uzak düştüğümüze. Yolları sayma. Bir renk sınırı da yok aramızda. Yok aramızda nefes bile. Tam gözlerinin renkindeyim. Sen ak aydınlıklara çağırmasan da sesindeyim. Gündüzleri bölüşüyoruz, geceler ikimizin. Hele yıldızlar, yıldızlar biz dolu. Yüreğinden sesleniyorum, sen seni hiç duyurmasan da. Elimi tutar gibi dur, bak istersen ayrılır gibi. Elbet seveceğiz gökler kadar, her saat eşref saat. Yaşıyorum şarkılarımda, sen türkülerime duyurmasan da. Kondun rengime, benleştin, duy sana dönüp açıldığımı. Yeşerdin dallarımda özgür, günü sevgi sevgi sunduğumu duy. Her nefeste daha da uyanıyorum.

0: Gün FM 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

dilimde sabah keyfiyle yeni bir umut türküsü. Kar yağmış dağlara, bozulmamış ütüsü, ravhan atlar gibi ırgalanan gökyüzü, gözlerimi kamaştırsa da geleceğim sana. Şimdilik bağlayıcı bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ay şafağa yakın bir mum gibi erimeden, dağlar çivilendikleri yerde çürümeden, bebekler hayta hayta yürümeden, geleceğim diyorum, geleceğim sana. Ne olur kesin bir takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Beklesen de olur, beklemesen de. Ben bir gök kuruşum sırmalı kesende. Gecesi uzun süren karlar, buzlar ülkesinde. Hangi ses yürekten çağırsa beni sana? Geleceğim diyorum, takvim sorma bana. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman, ben güneş gibi gireceğim her dar kapıdan. Kimseye uğramam ben sana uğramadan. Kavlime sadığım, sadığım sana. Takvim sorup hudut çizdirme bana. Ben sana çiçeklerle geleceğim. Ihlamurlar çiçek açtığı zaman.

0: Gün Efendim, Efendim. 99.9.
1: En güzel aşk şarkıları ve sevda türküleriyle buluşan dizeler. Serkan Yılmaz'la Dizelerin Sesi.

Değerli şiir dostlarım, kimi sevdiği gibi sevilmez, kimi çok severken yalnız kalır, kimi de kıymet göremez bu dünyada. Aşk ne yazık ki her zaman mutlu edemiyor, hatta öyle ki içinde bol bol hüsran ve hayal kırıklığı barındırıyor maalesef. Biz de ekibimizle birlikte hayal kırıklığınızı ve içinizde bulunan sitemi ifade etmeye yarayan dokunaklı, duygusal ve anlamlı şiirlere gönlümüz ve dilimiz döndüğünce ses olmaya çalıştık bu gece. Ve değerli şiir dostlarım, hayatta yapılan en büyük israf hak etmeyenlere verilen değer değil midir acaba? Ömrünüz boyunca iyi ve kıymet bilen insanlar denk gelsin karşınıza efendim. Bu gecelikte bu kadardı. Hiç gitmek istemesek de yayın sonlandı. Ve haftayı da sonladık bu arada. Haftanın son günündeyiz. Yeni bir günde ve yeni bir haftada buluşabilmek umuduyla efendim. Sürçülisan ettiysek affola. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Aşkla kalın. Görüşmek üzere.